0: Len Zebur'a inanmaktır. Değerli radyo dostları, bugün programımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için, bizlerle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda İncil'den bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Yolculuk yap. En iyisi bu. Unutmak için. Aydınlığı kapat. Yola çık. Siyaha doğru. Uzun çayırların, beş çaylarının bir anlamı yok bizim gibiler için. Kımıldadı içinde değil mi? Ustura gibi keskin ağzı yalnızlığın. Kımıldar. Her günahın tenhasında pişman bir mola vereceksin. Yavaşça eğil, ey kendine doğru başını. Hiçbir ceza yalnızlık kadar kırıcı değil. Yetişemedin işte. Ardından ağladığın bütün Veysel Karaniler'de elde delilsin. Sahi kimsin, neyin nesisin ki konuşuyorum seni? Korkma, ayrılığın cebinde bıraktım ben sesimi. Yolculuk yap, şaşkın biri ol, ayrıl kalabalıktan. Onlar çoklar çünkü. Ama bak, bütün büyük kitaplar övgüyle bahsediyor azınlıktan. Şükret ki bu da senin payın, peygamberin beslendiği yalnızlıktan.

bahar dallarını bıraktı. Ebabiller sicinlerini, tırtıl ömrünü verdi bir yaprağa. Gün döndü, güz indi. Bütün denizlerin kurudu içinde değil mi? Ağzın dilin gibi. İsa'nın son akşamında dur gitme diyemedi mi? Kalbindeki havar. Susunca seni susuyorum. Konuşunca edep ölüyor kelimelerimde. Sana bakınca yeşeriyor ihtiyar yanlarım. Şaşırıyorum sen bir şey söyleyince. Solumda sağımda her hesabı yazan iki güzel katip ağlıyor ve ıslanıyor defter yapraklarım. Böylece bazıları okunmaz oluyor günahlarımın. Korktun değil mi mahcup olmaktan? Korkar insan dökülünce ortaya pişmanlıklarından. Hadi hoşça kal. Biraz

uyu, yum gözlerini. Hesapların açılması için daha vakit var. Kımıldadı içinde değil mi? Ustura gibi keskin ağzı yalnızlığın.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar buslat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kanar. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzar. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden ne anlar?

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 14. Musibetlerden ders al. Bu hayatta insanın her durumdan çıkaracağı dersler, öğreneceği hususlar vardır. Hatta musibetler ve sıkıntılardan bile, belki de en çok onlardan. Rabbimiz Nisa suresi 19. ayette şöyle buyurmaktadır. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Gelin bu ayet üzerinde tefekkür edelim. Hayat boyu yaşadığımız şeyleri en temelde iki kısma ayırabiliriz. Birincisi bizim sevip istediğimiz, hoşumuza giden şeylerdir. İkincisi ise sevmediğimiz, istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen şeylerdir. Bu ikinci grupta zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar bulunur. Dünya imtihanında musibetlerle karşılaşmamak mümkün değildir. Peygamberler de dahil olmak üzere her insan zorluk, sıkıntı ve musibetlerle karşılaşmıştır. Kur'an ve sünnetten anladığımıza göre zorluk, sıkıntı ve musibetler şuurlu müminlere bazı özellikler kazandırır. Şimdi kısaca bunlara bakalım. 1. Musibetler şuurlu mümini gafletten uyandırır. İnsan çok çabuk gaflete düşen bir varlıktır. Gaflet demek kişinin unutmaması gereken şeyi unutması, göz ardı etmesi, ihmalkarlık göstermesi demektir. Hayatın koşuşturması, günlük işler, gelip geçici telaşlar bizi asıl önem vermemiz gereken şeylerden uzaklaştırabilir. Gözümüzün önüne perde indirebilir. İşte yaşadığımız musibetler, zorluklar ve sıkıntılar bir şok etkisi meydana getirerek bizim gafletimizi alır, bizi teyakkuza, uyanışa sevk eder. Evinizde gaflet halinde uykulu bir vaziyette otururken birden şiddetli bir gök gürültüsü duyduğunuzda sarsılıp içiniz titrer ya, işte öyle. Rabbimiz insanların çoğunluğunun hayatın asıl amacını, ölümü, hesap vermeyi unutarak nasıl gaflete düştüğünü şöyle haber verir. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Alimler, gaflete son veren musibet, rehavete sevk eden nimetten iyidir demişlerdir. 2. Musibetler şuurlu mümine acizliğini kavratır. İnsanın acizliği onun asli vasfıdır. Bu acizlik doğumla birlikte başlar, ölene kadar devam eder. Zaman zaman insan acizliğini unutarak kendisini kudretli bir varlık olarak görür. İnsan kendisinin muhtaç bir varlık olduğunu unuttuğunda azgınlaşmaya başlar. İşte sıkıntı ve musibetler bize kuvvetli değil zayıf, kudretli değil aciz olduğumuzu hatırlatır. Bize der ki sen muhtaçsın, zayıfsın, acizsin. Kendi kudretine ve kuvvetine güvenme. Allah'ın nimeti olmasa sen bir hiçsin. Rabbimiz şöyle buyurur. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. 3. Empati yapmayı öğrenir. İnsan bir bela ve musibetle karşılaşıncaya dek o bela ve musibete müptela olanların durumunu yeterince anlayıp kavrayamaz. Onlarla empati yapamaz. Mesela yürüyebilen bir insan, yürüyemeyen bir insanın durumunu hiçbir zaman anlayamaz. Atalarımız derler ya, tok acın halinden anlamaz diye. Ne zaman ki kendisi de bir bela ve musibetle karşılaşır, işte o zaman o durumda olan insanların ne çektiğini, neler hissettiğini anlar. Böylece o insanlara bakışı değişir. Bundan böyle, bir gün o musibeti atlattığında, eğer musibetten gereken dersleri almamışsa, artık o durumda olan kimselere karşı duyarsız kalmaz. Onların sıkıntılarını gidermek, hiç değilse yardımcı olmak için gayret eder. Rabbimiz peygamberimize, "O seni yetim bulup barındırmadı mı?" diye nimetini hatırlattıktan sonra, yetime gelince onu azarlama buyurmuş, "Bir zamanlar sen de öyleydin. Yetimin durumunu en iyi sen bilirsin." demek istemiştir. 4. Sabırlı olmaya gayret eder. Musibetler, şuurlu müminin sabır ve dayanıklılığını artırır. Oruç tutmak nasıl ki bizi açlığa karşı daha dayanıklı kılıyor ve tahammülümüzü artırıyorsa, sıkıntılar karşısında isyan etmeyen müminin de tahammülü artar, sabrı güçlenir. Nitekim Rabbimiz bir zorlukla karşılaşan müminlere, ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır buyurmaktadır. 5. Günahlarından tövbe eder. Şuurlu mümin bir musibetle karşılaştığında iki sebeple günahlarına tövbe eder. Birincisi, bu musibetin meydana gelmesinde kendi kusur, hata ve günahlarının etkisinin olabileceğini düşünür. Zira bazı musibetler kişinin kendi yaptığı kötülükler sebebiyle oluşur. Nitekim ayette şöyle buyurulmuştur. Sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik, şahit olarak da Allah yeter. İkincisi de şudur, bu musibet kişinin kendi günahıyla gelmemiş olsa bile, şuurlu mümin bilir ki tövbe ve istiğfara yapışmak insanı her an darlık ve zorluktan kurtarır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse istiğfara devam ederse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. 6. Dua ile Allah'tan yardım diler. Musibetler, sıkıntılar mümini Allah'a sığınıp iltica etmeye yönlendirir. Nasıl ki tan yeri ağardığında sabah namazının vakti giriyor, güneş battığında akşam namazının vakti giriyorsa, musibetler ve sıkıntılar geldiğinde de dua etmenin vakti girmektedir. Mümin bilir ki Allah duaya icabet eder. Nitekim bir ayette şöyle buyurur. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman, imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? 7. Daha büyük musibetten korunduğuna şükreder. Şuurlu mümin bilir ki her ne musibetle karşılaşmış olursa olsun bundan daha büyüğü de bulunmaktadır. Nitekim şöyle bir çevremize bakalım. İnsanların ne kadar büyük dert, sıkıntı ve musibetlerinin olduğunu görürüz. Kimileri yalnızca sağlığıyla sınanırken, kimileri de hem kendi sağlığı hem de yakınlarının sağlığıyla sınanır. Kimileri maddi kayıpla sınanırken, kimileri de hem maddi kayıp hem de sağlığını kaybetmekle sınanır. Öyleyse bir musibetle karşılaşan şuurlu mümin, Allah'ın kendisini daha büyük musibetlerden koruması sebebiyle şükreder. Duamız, Rabbimiz bir imtihan olarak karşılaştığımız sıkıntı ve musibetleri şuurlu mümin gözüyle görmeyi, bunlardan da ibret almayı bizlere nasip eylesin. Bizleri yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle hayata küsüp Allah'a sırt çevirmekten muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

dedi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gülzara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeyn'in. Hulusi'yi ol yâri ve

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

ümit kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert seni

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, mağdum olup gördüğü ol her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili, her ehva senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin, muhtacı lütfu devletin, hulusi etna

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimiz

Size selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan mücadele, haşr, mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahla akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse münafikun, tegabun, talak ve tahrimdir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmüt Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter
ve onu cennete koyar.

Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

Mücadele Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da
Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olan

Onlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki, Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki

yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi, hani o insana inkar et der. O inkar edince de, bilesin ki benim seninle ilgim yok, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür, iradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek, yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için

Bunlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkârcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha sapanları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar,
sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki, münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar
Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir.

Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar: hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar, bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber!
Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki,
herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin, sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti. "Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar." İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Latif. Bütün işlerin inceliğini bilen, ince ve sezilmez yollarla kullarına nimetler ikram eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Şu karmaşık dünyayı incelikleriyle yaşanabilir hale getiren, kullarının kalbini letafetiyle sükunete eriştiren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, nazik ve merhametli davranmak, iyi muamele etmek olan lütuf kelimesinden türeyen latif esması, nazik ve merhametli davranan, yumuşaklıkla muamele eden, hissettirmeden iyiliği ulaştıran anlamına gelir. Allah'ın latif oluşu, tecellisini hissettirmeden rıfkla gerçekleştirmesiyle, kullarına iyilik ve merhamet etmesiyle, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılamasıyla kendini gösterir. Rabbimiz bizim aklımızın alamayacağı şeyleri kavrayamayacağımız kadar zarif bir incelikle bilir, anlar ve gereğini yapar. Allah'ın kullarına örnek olacak bir letafeti vardır. Bunu anlayamayabiliriz ancak kalbimizle hissedebiliriz. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bazen bir olay yaşarız. Olayın tam ortasındayken yahut üzerimizden esip geçmiş, bizde izler bırakıp gitmişken kalbimizle baş başa kaldığımız bir anda içimizden geldiği gibi konuşuruz, kendimizle dertleşiriz. Çoğu olayda olayın bütün yönlerini herkese anlatamayız. Bazen en yakınımız bile bize uzak kalabilir. Kendimize sakladığımız duygularımız vardır. Kimse bilsin istemeyiz. Kimseye ayan edemeyiz. Bir iç muhasebe anında kendimize söylediğimiz sözler arasında bir yakarış sıkışır bazen. Bazen bir sitem, bazen bir kırgınlık. Kimse duymadı sanırız. Kimsenin bilmediğinden çok eminizdir. Sonra bir gün çıkar gelir o yakarışın neticesi önümüze. Birinin bizi duyduğunu, kalbimizle meyillerimiz arasına girdiğini, bizi işittiğini ve yalnız olmadığımızı bize hissettirdiğini anlarız. İşte tam da bu anda aslında Rabbimizin ne kadar latif olduğunu da anlarız. O yakarışı duyan Rabbimiz öyle bir incelikle cevap vermiştir ki fark etmemişizdir bile. Hayrete düşeriz. Bu buraya nasıl denk geldi deriz. Allah'ın latif oluşu böyledir işte. Bu, milyarlarca tecellisinden yalnız biridir. Bunun gibi ne çok şey yaşarız gün içinde. Defalarca hatırlatır Rabbimiz bize aslında latif olduğunu. Bazen biriyle hiç olmadık bir yerde karşılaşır, aklınızda olmayan bir işi hallediveririz. Bazen hiç beklemediğimiz bir telefon alır, sıkıntımızı çözecek kimsenin sesini duyarız. Bazı olaylar başımıza geldiğinde tesadüfün bu kadarı diye hayret ederiz. Ayarlasak böyle denk gelmezdi deriz. Ayarlanmıştır halbuki hepsi. Bütün işlerin inceliğini bilen Rabbimiz ayarlamıştır biz yaşayıp giderken. Biz yalnızca yaşarız. Yaşarken de kendimizden biliriz işleri. Rabbin inceliği böyledir işte. Kendini unutturacak kadar incedir tecellisi. Öyle ki yalnızca görmek isteyenler görebilir. Feraset sahibi müminler, kalbi Rabbine açık ve gaflet perdesini aralamaya uğraşan kullar görebilir. Yoksa hayat zaten akıp gidiyor, görmek ne mümkün? Hayatta tesadüf diye bir şey olmadığını, Rabbin Latif ismi anlatır bize aslında. Her şey bir nizam üzere gider. Bir yerde bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde, dünyanın başka bir yerinde onun yıllar sonra günü geldiğinde tanışıp evleneceği erkek çocuğunu yaratan Allah, hangi uzak iki işi birbirine bağlamaktan aciz olabilir? Bizim için imkansız gibi görünen her şeyi, geçmiş ve geleceği,
olmuşu ve olacağı ve hatta olabileceği aynı anda görebilen Allah için ne imkansız olabilir? Ne denk gelemez diyebiliriz? Her şeyin mümkün olduğu bir dünyada Rabbimiz bizim için en hayırlı olanı denk getirir, kalbimizi meylettirir, biz de o iş için uğraşırız, yollar aldıkça yürürüz, sonra kendimiz yaptık zannederiz. Rabbimiz işin inceliğini kendisine saklar. Biz öylesine oldu sanırken her şeyin onun izniyle gerçekleştiğini anlamayız bile. Lokman aleyhisselamın evladına verdiği öğütleri aktarırken Rabbimiz bize şöyle der. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Ne kadar incedir Rabbin işleri, ne kadar zarif. Rabbimiz kalbimizi açsın, letafetini kalp gözüyle görebilenlerden eylesin bizi. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce başıma ne gelirse gelsin Allah'ın letafetiyle geldiğini bilmem gerek. Allah dilerse var ettiğini bir anda yok edebilecekken, ben bir hata ettiğimde beni alaşağı edebilecekken bile nazikçe uyarır. Allah'ın merhameti kullarının üzerinde en çok böyle gösterir kendini. Hiçbir kulunu hemen helak etmez. Hak etse bile merhametiyle bekler. Nazikçe ikaz eder. Allah latiftir. Benim bütün hayatım boyunca bunu aklımda tutmam gerek, kalbime işlemem gerek. Latif olana letafetle cevap vermem gerek. Nasıl ki Rabbim her işimde bana bir incelik sunuyorsa, benim de Rabbime karşı hassas olmam gerek. Yaşadığım her olayda Rabbin latif bir dokunuşunun olduğunu hatırlatırım kendime. Ben anlamadan Rabbim benim önüme bir hayır çıkartır, bir şeyleri bir şeylere bağlayarak sunar, ben nasıl oldu diye düşünürken o iş rast gidiverir. İşte bu Rabbimin latif oluşundandır diyebilmem gerek. Sadece gözümle değil, kalbimle bakmayı denemem gerek. Değil mi ki Rabbim benim içime cevher koymuş, görebileceğimi biliyor ve benden bekliyor. O halde ben de bana verilen nimeti kullanırım. Kalbiyle görenlerden olabilmeyi dilerim Rabbimden. Onun kullarına davrandığı gibi müşfik olmayı dilerim. İnsanlarla ilişkimde zarif ve ince olabilmeliyim. Birini Rabbin yoluna davet ederken şiddet göstermeden, celallenmeden, tartışmaya girmeden nezaket ve yumuşaklıkla hareket edebilmeliyim. Davetin sahibi latifse ben de latif olabilmeliyim. Değil mi ki ben Rabbimin dinini temsil ediyorum. En güzeliyle hakkını verebilmeliyim. İnsanı gösteren sözlerinden çok halidir. Halimi en güzel hale çevirmeyi Rabbimden dilerim. Bütün inceliklerin sahibi, kudretini hayra kullanan ya Latif. Beni hiç kimsenin tesellisine ihtiyaç duymayan, yalnız seninle teselli olan kalbi selim kullarından eyle. Hayatımızdaki lütufları görebilen, letafetine boyun eğebilen kullarından olmayı diliyoruz senden. Hayretimizi ve minnetimizi artır. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası,

ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 1 Safer 1448. Rumi takvime göre 2 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İmanla nifak aynı kalpte olmaz. Geceyle gündüz, yazla kış gibi hilkati gereği birbirine zıt kavram ve olgular bir arada olamaz. Bunun gibi iman ve nifak birbirine zıttır ve bir arada olamaz. İman mahalli olan kalpte nifaka yer yoktur. Ancak müminler gaflet perdesi altında kalpteki imanı azaltırlarsa açılan boşluğu nifak kaplayacak, zamanla imana yer bırakmayacak şekilde müminin kalbi nifakla dolacaktır. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır ayet-i celilesi ve kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar hadisi şerifi tam da bu durumu ifade etmektedir. Bu meyanda müminin kalbinde ya iman ya nifak olacağı görülmektedir. Müminlere düşerse Kur'an ve sünnet ışığında yaşamak ve neticesinde hem dünya hayatında huzura ermek hem de ahirette ebedi

0: maddi saadeti kazanmaktır. Bir hadis. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli, sağlıklı, bol dualı bir gün diliyoruz efendim. 15 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz kahramanlık destanının yazıldığı 10. yıl dönümündeyiz efendim. Kahramanlık destanımızın 10. yılındayız. 15 Temmuz sabahında tabii ki bütün 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle

İade ediyoruz, dualarla anıyoruz her birini. Şehitlerimize rahmet olsun inşallah. Tüm gazilerimize selamet diliyoruz efendim. Rabbim sağlık, afiyet versin. Bütün gazilerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Bugün vesilesiyle 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüz tüm ulusumuzda 10. yılında, yıl dönümünde idrak ediliyor efendim. 15 Temmuz Kahramanlık Destanı'nda bu güzel günde sizleri hürmetle, muhabbetle, saygıyla ve bir o kadar da güzelliklerle dolu olmasını niyaz ettiğimiz bu güzel günde muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli eylesin. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte güne bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimiz, selamlarınızı, mesajlarınızı, istek eserlerinizi ve dualarınızı tabii ki bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Ardından gazete haber başlıklarımızla kulaklarınızda olacağız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim gündem bölümüyle devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Mesajlarınızla birazdan devam edeceğiz. 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık diyor haber manşetinde. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 250 şehit vererek önleyen Türkiye yurt içi ve yurt dışındaki vesayet odaklarını da bitirmiş ve prangalarını kırmış oldu. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı. 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık kumpaslarının ardından kamu kurumlarında başlayan düzenleme ve temizleme ile FETÖ'cüler 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle süreci tersine çevirmek istemişti. Devleti tamamen ele geçirecek ve örgüt lideri Fethullah Gülen bir muzaffer olarak Türkiye'ye dönecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen yüz binlerce vatandaş destansı mücadeleyle darbecileri durdurdu. 16 Temmuz sabahı 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan askeri müdahaleler dönemi kapanmış oldu. Daha önemlisi 50 yıldır devlete sızan FETÖ'cülerin kamu kurumlarından temizlenmesiyle Türkiye'nin önü açıldı. FETÖ 1 Kasım'da düğmeye basmıştı. MİT'in hazırladığı 15 Temmuz kronolojisi FETÖ'nün AK Parti'nin zaferle çıktığı 1 Kasım 2025 tarihindeki seçimlerinde düğmeye bastığını gösteriyor. Pensilvanya'da 14-15 Kasım 2015'te ilk toplantıda çekirdek kadro oluşturuldu. Ankara-İstanbul-Pensilvanya hattında 8 ay süren gizli buluşmaların sonunda Adil Öksüz 12 Temmuz'da ABD'ye gidip Fethullah Gülen'den son onayı aldı deniliyor tarihi. Kronolojide özellikle ekonomisiz küresel şebekeyi püskürttü. İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'un ardından geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen üretim kapasitesini ve ihracatını artırdığını vurguladı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türk iş dünyası üretim gücüne vurulmak istenen darbeye de geçit vermedi, kararlılıkla toplanmasını ve toparlanmasını bildi. Her türlü ekonomik sabotaja da dayanıklı bir şekilde karşı durdu, dedi. Öte yandan Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15

Geçemeyenlerin başka yol aramasıdır diyor haber başlığında. MHP lideri Devlet Bahçeli FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılına ilişkin konuştu. 15 Temmuz yalnızca bir gecenin kalkışmanın adı değildir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır dedi. Öte yandan Burgun'da kardeş payı denilmiş Ahbap Derneği'ndeki Burgun'da Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de önemli rol oynadı deniliyor haber başlığında. Bir diğer başlıkta ise çatışmalar yeniden tırmanıyor İran'a denizden abluka. İran'a yönelik saldırılarını artıran Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını dün gece 23 itibariyle başladığını belirtti. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerika hedeflerine saldırı düzenlendi denilmiş. Haber özetinde efendim ve kahramanlık destanının 10. yılı diyor bir diğer haber başlığında. Başlıklar ve özetler bu şekilde birinci sayfada yer alıyor efendim yazılı basında. Birazdan detaylarına bakacağız tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserimiz ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Selamünaleyküm, aleyküm selam efendim. Hayırlı sabahlar. Afyon, İsçehisar, Dört Yoldan Lokman Çetinel. Sıradaki eser tüm Müslüman kardeşlerimize armağan olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Rabbim birlik, beraberlik içinde yaşamayı nasip eylesin. Amin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şöyle bir haber detayımıza bakacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz'u Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinliklerle anacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri rahmet ve minnetle anmak, milletimizin birlik ve beraberlik şuurunu canlı tutmak, din istismarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ülke genelinde kapsamlı etkinlikler gerçekleştirecek. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek programlar kapsamında tüm camilerde 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına ithafen hatmi şerifler okunacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı salalar okunup aynı gece sabaha kadar sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak. Merkez camilerle program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak. 15 Temmuz çarşamba günü öğle namazı öncesinde müftülüklerce belirlenen merkez camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde icra edilecek Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet Televizyonu ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik 15 Temmuz ve din görevlileri temalı etkinlikler düzenlenirken 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği sabah namazı buluşması programları gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenecek. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik Merkez mekanlarında, gençlik hizmet mekanlarında gençlere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek. Din istismarıyla mücadele ve sahih dini bilginin önemini ele alan başkanlık yayınlarından istifade edilecek. Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. 15 Temmuz haftasında kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar edilecek. Öte yandan Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyo'da hafta boyunca özel yayınlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün farklı yönleriyle ele alınacak. Din istismarı başta olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin haberler, canlı yayınlar, kısa programlar ve özel içerikler izleyici ve dinleyicilerle buluşturulacak deniliyor efendim haberimizin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar kaldığımız yerden huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz.

0: reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Devam ediyoruz haber detaylarımızla. 15 Temmuz destanının 10. yılı darbe defterini kapatan direniş. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi milletin destansı direnişiyle 21 saat içinde bertaraf edildi. 253 şehidin canı pahasına kazanılan zafer darbeler dönemini kapatırken devlet içinde kapsamlı bir FETÖ temizliğinin de önünü açtı. Son 10 yılda güvenlikten savunma sanayine kadar birçok alanda yeni bir dönem başladı. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 28 Şubat'ta milli iradeyi gasp eden vesayet odakları 15 Temmuz 2016'da bir kez daha sahne aldı. Darbenin baş aktörü bu kez 50 yıldan fazla süredir sinsice devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ'cü hainler oldu. 7 Şubat MİT krizi 17-25 Aralık gibi birçok kumpası devreye sokmasına rağmen başarısız olan hainler bu kez doğrudan askeri müdahale ile millet iradesini gasp etmeye kalkıştı. Yaklaşık bir yıl öncesinden yurt içi ve yurt dışında toplantılar düzenleyen hainler 15 Temmuz akşam saatlerinde ve saatler 21'i gösterirken özellikle İstanbul ve Ankara'yı merkeze alarak harekete geçti. Tanklar ve zırhlı araçlarla köprüler işgal edildi, yollar kesildi, kamu kurum ve kuruluşlarına baskınlar düzenlendi, savaş jetleri havalandı. Darbenin her aşamasını en ince ayrıntısına kadar planlayan hainler, Türk milletinin ferasetini hesaba katmayınca işler tersine döndü. İhanet haberinin ardından harekete geçen Türk milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla da oluk oluk sokaklara akmaya başladı. Darbecilerin işgal ettiği her kamu kurum ve kuruluşunun önü milletle darbecilerin çatıştığı bir cepheye dönüştü. İhanet girişiminin karşısında duran asker ve polislerin de destek vermesiyle FETÖ'cü hainler millet tarafından bir bir derdest edildi. O gece verilen 253 şehit vatanının bağımsızlığını kanlarıyla mühürledi. 21 saat sonra son darbeciler de etkisiz hale getirilerek darbecilerin planları alaşağı edildi. Bu zafer 27 Mayıs'la açılan darbeler tarihini de dönüşü olmayacak şekilde kapattı. İhanet girişiminin ardından kapsamlı bir temizlik harekatı başlatıldı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin kılcal damarlarına kadar sızan 150 binden fazla FETÖ'cü hainler görevden uzaklaştırıldı. Son 10 yılda düzenlenen operasyonla 140 bine yakın FETÖ'cü hain hakkında ceza tesis edildi. FETÖ'cü hainlerin her taraftan bertaraf edilmesi için bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de Türkiye'nin önü daha da net bir şekilde açılmış oldu. Kısa sürede toparlanan kahraman Türk ordusu, Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'den terörle mücadeleye kadar birçok cephede tarihi başarılara imza attı. FETÖ hainlerin engellediği savunma projeleri de bir bir hayata geçiren Türkiye, bu alanda parmakla gösterilen ülke oldu. Ekonomik büyüklük 1 trilyon dolara aşarken, Türkiye ekonomik etki alanını Asya'da Avrupa'ya, Afrika'dan Çin Seddi'ne kadar genişletti deniliyor. Öte yandan Maarif müfredatı milli bilinç aşılayacak denilmiş, hemen bakacağız. Fethullahçı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik mücadelede darbe girişiminin ardından kapsamlı bir tasfiye süreci yürütüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, örgütle bağlantılı yaklaşık 33 bin kamu personelinin ihraç edildiğini, 3500'e yakın okul ve eğitim kurumunun kapatıldığını belirterek, benzer yapıların yeniden oluşmaması için denetimlerin sürdüğünü söyledi. Bakan Tekin, FETÖ'nün yıllarca eğitim kurumlarıyla, aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşmaya, bununla birlikte İnsanların fikrini, beynini yıkamaya çalıştığını belirterek, dershanelerin özel okula dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların örgüt tarafından tehdit olarak görüldüğünü aktardı. Bu süreçte kendilerine yönelik baskılar yapıldığını anlatan Tekin, "Siz şimdi bunları yapmak istiyorsunuz, 45 gün sonra hiçbiriniz olmayacaksınız." sözleriyle tehdit edildiklerini belirterek, kısa süre sonra 17-25 Aralık sürecinin yaşandığını hatırlattı. 2013-2016 yılları arasında örgütle bağlantılı personel ve kurumların tespit edildiğini ifade eden Tekin, darbe girişiminin ardından kapsamlı tasfiye sürecinin başlatıldığını hatırlattı. Bakanlıkta 33 bin civarında kamu personelinin tamamına yakını öğretmen olmak üzere ihraç işlemi yaptık. Peşinden 3500'e yakın kurum, okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük. O tarihten sonra da bu konuda teyakkuz halinde olduk diyen Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu mücadelenin önemli ayaklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz müfredat çalışması, bizi biz yapan, bizim binlerce yıllık tarih ve kültür geçmişimizi çocuklarımıza yeniden kazandıracak ifadelerini kullandı. Efendim, eser arası vereceğiz. Hemen sonrasında hayırlı sabahları, yeni saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Evet efendim, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. 15 Temmuz Türkiye'ye, tüm dünyaya hayır, bereketli sağlıklar getirmesini diliyoruz. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Rabbim Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, yar ve yardımcısı olsun. Çağatay Bey, sesinizi duymak güzel. Mehtap ben, çok teşekkür ediyoruz. Mehtap Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Aleyküm selam, Kahramanmaraş'tan selam olsun. Aleyküm selam efendim. Esat Kabaklı Biloğlu eserini rica etsem yayınlar mısınız? Yayınlanmış olduk efendim. Size armağanımız olsun. Rabbim 15 Temmuz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler nasip eylesin. Amin. Vatanımızın birliğini, dirliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Amin. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Bayram Çevik, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Antalya'dan selamünaleyküm ve aleykümselam. Sabahımız hayırlı, bereketli, huzurlu olsun. Sizleri dinlemek gayet güzel. Hayırlı programlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Antalya'mıza bizler de selamlarımızı gönderiyoruz sizler aracılığıyla. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız, hatırlatmış olalım. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz.

Efendim devam ediyoruz haber detaylarımızla. FETÖ uluslararası bir güvenlik sorunu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihine yön veren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek milletin o gece darbe girişimine karşı iradesine sahip çıktığını söyledi. İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderen Duran, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken örgütün yalnızca Türkiye için değil tüm ülkeler açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değil dedi. Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik, bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik ancak ne kadar zor olursa olsun Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlere baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız dedi. Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iradesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur ki, milletimizin egemenliğini ve demokrasimize hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını bekliyoruz. Zira FETÖ bir ulusal güvenlik sorunu değildir, faaliyet gösterdiği her ülke için tehdittir açıklamalarında bulundu. Öte yandan FETÖ operasyonlarında 704 gözaltı deniliyor efendim. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 704 şüpheli gözaltına alındı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda dün 81 ilin başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 968 şüpheliye operasyon düzenlenmişti. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 973'e yükseldi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 704 oldu. 269 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Ayrıca gözaltına alınan 704 şüpheliden 170'inin aktif kamu personeli, 6'sının emekli kamu personeli, 44'ünün ihraç edilmiş kamu personeli, 484'ünün ise özel sektör çalışanları ve sivil şüphelilerden oluştuğu belirtildi. Gözaltındaki 170 kamu personelinin 97'sinin İçişleri Bakanlığı, 14'ünün ise Adalet Bakanlığı ve serbest çalışan olarak belirlendikleri kayıtlara geçti deniliyor efendim. Öte yandan mücadeleye tavizsiz devam. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Gürlek, Türk yargısının FETÖ ile mücadeleyi büyük bir titizlikle yürüttüğünü aktarırken, sürecin bir intikam değil, hukuk devleti anlayışıyla yürütülen büyük bir arınma süreci olduğunu söyledi. Yargının masumla suçluyu ayırarak hukukun üstünlüğünden ödün vermeden hareket ettiğini vurgulayan Gürlek, devletin hiçbir illegal yapılanmaya müsamaha göstermeyeceğini ifade etti. Firari FETÖ mensuplarının iadesi konusunda uluslararası işbirliğinin sürdüğünü belirten Gürlek, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, bu ihanet şebekesinin mensuplarını adalet önüne çıkarmakta kararlıyız dedi. Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanmasının da yakından takip edildiğini ifade etti deniliyor. Haberin son cümlesinde efendim bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınıza bakacağız efendim. Hayırlı sabahlar Çağatay Bey, hayırlı sabahlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Tekrar sesinizi duymak ne güzel. Şu an ailece çıktığımız uzun yolda eşim ve çocuklarımla seyir halinde dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Eşim Hanifi Karadağ, çocuklarım Muhammed Emin ve Elif için 15 Temmuz marşını rica ediyorum mümkünse. Rabbim 15 Temmuz benzeri gizli açık tüm darbe ve kalkışmalardan korusun milletimizi. Bu ihanette parmağı olanları da kahru perişan eylesin. Amin efendim. Ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte büyük Türkiye olacağız inşallah diyor kıymetli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yolunuz açık olsun diyelim efendim. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz her birinize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sabahınız bereketli olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ankara'dan sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel günde Rabbim vatanımızı korusun, milletimizi korusun. Amin. Sıradaki eser bütün ülkemize gelsin. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Samsun'dan hayırlı sabahlar olsun bütün Türkiye'mize. Teşekkür ediyoruz efendim. 15 Temmuz destanımızın 10. yılında tüm ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik diliyorum. Rabbim bizleri bir eylesin. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki güzel eserimizi paylaşalım sizlerle. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye, birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin İncileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Efendim programımızın sonuna geldik. Hemen şöyle bir iki selama daha bakacağız mesajlarınıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Tokat Zile Boztepe Barajı'ndan Cüneyt Bilal Tokatlı yanımda bulunan Mustafa ve Mücahit kardeşlerimle birlikte balık tutarken 15 Temmuz'un bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. 15 Temmuz resmi tatil, bir grup arkadaşla köy havası almaya gidiyoruz. Arkadaşlarımız için bir eser rica ediyoruz. Çamçeşme Orta Cami İmam Hatip Adem Demirtaş, Murat Taşlıçay, mahallemiz muhtarı Ramazan Tunç, Cami Dernek Başkanı Ahmet Kalyoncu ve İdris abimiz, 15 Temmuz ve bütün geçmişler için Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve İslam ülkelerini şerlerden korusun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de size. Ve geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar sizlerle birlikte olmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler,
8: kadir kıymet bilenler,
6: üzerine güneş değmeyenler,
8: hesap etmeden verebilenler,
6: ben değil,
5: biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salahların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır.
15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 1 Safer 1448. Rumi takvime göre 2 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İmanla nifak aynı kalpte olmaz. Geceyle gündüz, yazla kış gibi hilkati gereği birbirine zıt kavram ve olgular bir arada olamaz. Bunun gibi iman ve nifak birbirine zıttır ve bir arada olamaz. İman mahalli olan kalpte nifaka yer yoktur. Ancak müminler gaflet perdesi altında kalpteki imanı azaltırlarsa açılan boşluğu nifak kaplayacak, zamanla imana yer bırakmayacak şekilde müminin kalbi nifakla dolacaktır. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır ayet-i celilesi ve kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar hadis-i şerifi tam da bu durumu ifade etmektedir. Bu meyanda müminin kalbinde ya iman ya nifak olacağı görülmektedir. Müminlere düşerse Kur'an ve sünnet ışığında yaşamak ve neticesinde hem dünya hayatında huzura ermek hem de ahirette ebedi saadeti kazanmaktır.

0: Bir hadis. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
2: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
1: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
2: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
1: Doğru söyledin.
3: Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
1: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
2: Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
3: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
1: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
3: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
1: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan.
4: Biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
5: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
4: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
0: 87. Bölüm.
6: Düşmana karşı savunma savaşı yapılması konusunda herkes hemfikirdi. İran asıllı Selman-ı Farisi'nin şehri çevreleyen bir hendek kazılması önerisi kabul görmüştü. Peygamberimiz ashabından bir grupla birlikte hendek kazılacak yerleri keşfe çıktı. Medine'nin iki tarafı kara taşlıklarla çevriliydi. Volkanik bir yüzey olan bu taşlıklar oldukça keskindi, dolayısıyla buradan at ve develerin geçmesi adeta imkansızdı. Düşman ya kuzey tarafından yahut güneydeki vadi kısmından gelebilirdi.
7: Ya Resulallah, vadi tarafı korumasız kalmasın. Müsaade edersen oraya bir grup nöbetçi görevlendirelim.
8: Ebu Eyyub haklı. Oradan bir baskın yiyebiliriz. Hendeyi Mezat'tan Zübaba, oradan da Ratice kadar uzanacak şekilde kazacağız. Karargahsa Sel Dağı eteğinde kurulacak.
7: Ömer, sen Müslümanları onar kişilik gruplara ayır. Resulullah herkesin kazacağı yeri belirleyecek.
8: Peki. Ben insanları toplarken sende başka bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol et.

0: Müslümanlar, beni dinleyin. Hendeklerin yeri tespit edildi. Onar kişilik gruplar halinde çalışacağız. Her grubun başında bir sorumlu olacak. Ali, sen şu köşeden başlayacaksın. Ebu Bekir, sen de şu taraftan. Hepimizin bitirmesi gereken alanı çizgilerle belirledik.
1: Evet, doğru. Belirledik.
0: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
1: Haklısın. Doğru.
0: İşte saat de Kurayz oğullarından aldığı kürek, kazma ve diğer aletlerle geliyor. Abdullah, arkadaşlarınla şu malzemeleri indirin.
2: Peki baba.
0: Kurayz oğulları sorun çıkarmadı mı?
3: Hayır. İtiraz etmeden tüm alet edevatı verdiler. Tarımla uğraştıkları için talihliyiz. Bizim elimizdekilerden çok daha fazlasına sahipler.
0: Nadroğulları ve diğer Yahudiler Medine'yi kuşatırken içerideki Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Akıl alır gibi değil.
3: Güvenilir olmadıklarını biliyorum. Ama Allah'ın Resulü ile aralarındaki antlaşmayı bozmayan tek Yahudi kabilesi de onlar.
0: Umarım ihanet etmezler.
3: İnşallah.
4: Hendek kazma işine muhacir, ensar, genç, yaşlı bütün Müslümanlar katıldılar. Düşmanın gelmesi an meselesiydi. Dolayısıyla dinlenmeye hiç vakitleri yoktu. Peygamberimize de işlere nezaret etmesi için kıldan bir Türk çadırı kurulmuştu. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da muhkem kalelere yerleştirilmişlerdi.
3: Hoş geldin Zeyd.
2: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
2: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
2: Çocuklardan kazım işine yardım etmek isteyenler var.
3: Peygamberimiz onlara izin verdi. Gelebilirler.
2: Öyle mi? Ben onlara da haber göndereyim o zaman.
3: Evet, gelebilirler. Kazılan topraklar sepetlere doldurulup götürülüyor. Dönerken de aynı sepetlere taş doldurulup getiriliyor. Çocuk da olsalar mutlaka faydaları olur. Taarruz durumunda zaten onların güvenliğini sağlarız.
2: Tamam, bunu duyduğum iyi oldu. Hadi işlerin rast gelsin. Ben payıma düşen yeri kazmaya gideyim.
3: Tabii, kaybedecek vaktimiz yok. Sana da kolay gelsin.
4: Bu yorucu işte Allah Resulü ashabını yalnız bırakmıyor, onlarla birlikte var gücüyle hendek kazıyordu.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera, kaç defa bizim çalışmamız yeterli, sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor. Ona bunu bir kez daha söyleyeyim. Ya Resulallah, bu kadar yormasanız kendinizi.
6: İkna edemedin değil mi?
5: Hayır, yardım etmemi bile istemedi.
6: O ümmetinin içinde imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmaz.
5: Ama o Allah'ın elçisi. Bu kadar yorulmasa da olur.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
8: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
5: Ne güzel bir şiir bu.
6: Bak, Abdullah bin Revaha bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. Şimdi onu söyleyeceklerini dinle.
9: Vallahi, eğer sen olmasaydın ya Rab, doğruyu bulamazdık. Zekatı da vermezdik, namaz da kılamazdık. Üzerimize indiriver sekinet, sabitle ayaklarımızı. Karşılaşırsak şayet, zira onlar kışkırtmışlardır bizi, bildikleri halde fitneden çekindiğimizi.
8: Allahu Ekber!
5: Abdullah'ın şiir kabiliyetini bilmeyen var mı? Baksana, peygamberimiz de tekrarlıyor şiiri. Çok beğendi belli ki.
4: Hendek Savaşı'nın olduğu esnada yine bir kıtlık yaşanıyordu. Müslümanlar canla başla çalışırken çoğu zaman yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Üstelik hava da soğumuştu. Peygamberimiz bir kuşluk vakti hendek kazmakla uğraşan sahabilerinin çektiği zahmeti görünce duygulandı ve şöyle dedi: Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
10: Biz sağ oldukça senin yanında olmak, emrettiklerini yapmak ve Allah yolunda cihad etmek üzere sana biat ettik. Söz verdim.
11: Evet, haklı. Bundan daha büyük zorluklarla da karşılaşsak bu bizi yıldırmaz.
12: Allah bizi bu dünyada ve ahirette civarından ayırmasın ya Resulallah.
4: Amin. Eşlerinin ve çocuklarının kazı esnasında çok yorulduklarını, üstelik yiyecek bir şeylerin de bulunmadığını bilen hanımlar, buldukları her fırsatta onlara yiyecek gönderiyorlardı.
13: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
14: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
13: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
14: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
13: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
14: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
13: Kızım, gelir misin yanıma?
15: Geldim anne.
13: Babana ve dayına götürmen için biraz yiyecek hazırladım. Bunları oyalanmadan onlara götür, olur mu yavrum?
15: Peki anneciğim. Merhaba. Babamı ve dayımı gördünüz mü?
16: Babanın kim olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz.
15: Babam Beşir bin Sa'd, dayım da Abdullah bin Revaha.
16: Peki, sanırım şu taraftalar. Neden onları görmek istedin?
15: Annem bir miktar yiyecek gönderdi. Onlara bunu verecektim.
4: Peygamberimiz çocuğa elindekinin ne olduğunu sordu. Hurma olduğunu öğrenince onu kendisine vermesini istedi. Çocuğun verdiği hurma peygamberimizin 2 avucunu bile doldurmayacak kadar azdı. Resulullah bu hurmaları ellerinde bulunan diğer yiyeceklerle birleştirip bereket duası etti. Sonra toplu olarak bunlardan yenilmesini emretti. Çünkü toplulukta rahmet vardı ve bereketin kaynağı da birbirini düşünmekti.

bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandı. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın, ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan
birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak... ...yalnızca geçmişi anmak değil... ...milletçe... ...aynı istikamette... ...yürümeye devam etmektir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

120. gün. Birlik ve beraberlik ruhu. Ayet-i Kerime meali. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeşlerinizi

Hadis-i Şerif. Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Fetva. Fiili dua ne demektir? Allah kainatta meydana gelecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep-sonuç, kanun ve kural ilişkilerine göre şekillenir. Arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen kişi, onun sebeplerini de yerine getirmek zorundadır. Örneğin, çocuk sahibi olmak isteyen kişinin evlenmesi, sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin derslerine çalışması fiili dua sayılır. Kişi Allah'tan istediği şeyin gerçekleşmesi için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip tamamlar, sonucunu da Allah'tan bekler. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır mealindeki ayette, insanların çalışmalarıyla alacakları sonuç arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çalışmanın fiili bir dua manasına geldiğine işaret edilmiştir. Hayvanı hasta olan ve iyileşmesi için sadece dua eden birisine söylenen, duana biraz da katran ilacı ekle sözü fiili dua için güzel bir örnektir. Bir işin gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın yapmış olduğu hareket ne kadar yanlışsa, tüm çalışmaları yapıp gerekli tedbirleri aldıktan, yani fiili duasını tamamladıktan sonra bu işi ben tamamladım diyerek sözlü dua etmeyenin yapmış olduğu davranış da o derece yanlıştır. Hikmetli söz. İşinde öfkeli olma. Öfkeli beylerin ülkesi de saltanatı da zarar görür. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir. Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölümüne hazırlan. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin, şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir, ihanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil, yurda kardeş kanı akıtan değil, namluyu millete doğrultan değil, tankların altında yatan bizimdir, esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile, şeytanı aldatır bu kahve ile. Görmedi insanlar tarihte bile, bayrağı göğsüne tutan bizimdir, dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu, zulümle örülen zincir kırıldı, ülkeme yeniden mühür vuruldu, sevdayı toprağa katan bizimdir, nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar, bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller, doğan güneş bizim, vatan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

Silahlı Kuvvetleri, Yusuf Uç Konseyi tarafından yönetime el konmuş.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Adım Serhat. Serhat sınırları bekler ama ben vatanın tam ortasında tuttum nöbetimi. Al bayrağın ilk dalgalandığı yerde bekledim. Ben vatanıma vuruldum. Ben vatanımda vuruldum. Vuruldum ama düşmedim. Yükseldim, yıldızları da geçtim. Vuruldum ama ölmedim. Vuruldum ama gurbeti tam alnının ortasından vurdum. Vuruldum ama size gurbet bırakmadım.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçi, gönlümün sevinci torun. Kafesten, yurttan, hasretten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Gurbet nedir, özlemek nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanoğlu can suyu arar gibi ömrü boyunca mutluluğu arar. Irmağın akışında, çiçeğin nakışında, bebeğin gülüşünde, kartalın süzülüşünde arar da arar. Bulduğu vakit alışır, alıştıkça sever ve benimser. Benimsedikçe derin manalar, renkli hayaller ve pek çok güzel sözle tanımlar. Özellikle gönül bağıyla sımsıkı bağlandığı, ruhunun nefes aldığı yurduna nice şiirler, destanlar yazar. Şimdi bir yana yurdu koyalım, diğer yana altınla ince ince işlenmiş kafesi. Sesi yüreği delip geçen bülbül hangisini seçerdi? İlk bakışta cazip görünen kafesin altın parlaklığı, kanatların sağlayacağı imkanları imha eder. Bu özgürlüğü inkardır. Kuru dallar arasında cıvıldayan bülbül, kafeste kanatlarının manasını ve gökyüzünün ihtişamlı renklerine uçup karışmanın keyfini yitirir. Vatan, doğduğum, büyüdüğüm yerdir deyip de geçme. Vatan, çocukluğun neşesidir. Annenin pişirdiği ekmeklerin kokusudur. Babanın cebinden çıkardığı gofreti beklerken yüreğini saran heyecandır. Tanıdık yüzler, alışılan sesler, son nefese dek unutulmayacak hatıraların sokaklarında gezdiği yerdir. Başka şehirlerde bolluk içinde yaşasan da bir yanın hep eksik kalır. Gurbet. Kışın içilen sıcacık tarhana çorbasının, kuzinede kızaran sütlü kömbenin, ciğerlerine kar yağdıran keskin ayasın, sedirde yudumladığın kekiğin, ıhlamurun burnunda tütmesidir. İnsana bu kopuşu hazırlayan altın kafesler, pek çok bülbülün tatlı şakıyışını değil, acı feryadını dinlemiştir. Derin iç sızısı harf harf bir hakikati talim ettirir. Her şeye sahip olabilirsin ama mayalandığın yerde tutar benliğin. Bağlardan kopmak çiçeklerini soldurur, meyvelerini çürütür ve bir zaman sonra gövden içeriden sessizce oyulmaya başlar. Sahiplik başka, aitlik başka. Gurbetin imkanlarına rağmen vatanın her karışına karışmış hatıralarla dolu sakinliği bambaşka. Gerçek zenginliğin keşfi de diyebilirsin bu hale. Her türlü kaygıyı hafifleten huzurlu nefesler, yayla suyuyla demlenmiş bir bardak çayın sakince yudumlanması da buna dahildir. Kim ne derse desin, insan yurdum dediği yere kalpten bağlıdır. Ayrılık vakti ise her ezgiye aynı hasret türküsünü fısıldar. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

aşkla senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır. Şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim. Bozar gideriz, döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan, bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun. İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim.
Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız.

Sanımız bir bizim. Derdimiz divanedir. Ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır. Şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran Erkan'ımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Reklam.

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa dedi.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur, beni bu konuda aydınlat.
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu.
1: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
0: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
1: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü, onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.

Ab destinde ne var ki isteyesin? Onu ya bunu bana ver diyesin. O da muhtacı atayı haktır. Beste-i mevhibe-i mutlaktır. Acizin lütfedecek hali mi var? Sana bahşeyleyecek malı mı var? Kimin elinde ne var ki isteyesin? Onu ya da bunu bana ver diyesin. O kul da Allah'ın ihsanına muhtaçtır ve Allah'ın bağışına bağlanıp kalmıştır. O acizin sana lütfedecek hali mi var? Yahut sana bağışlayacak malı mı var?

0: Lanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 1 Safer 1448. Rumi takvime göre 2 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

0: Ve kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar hadisi şerifi tam da bu durumu ifade etmektedir. Bu meyanda müminin kalbinde ya iman ya nifak olacağı görülmektedir. Müminlere düşense Kur'an ve sünnet ışığında yaşamak ve neticesinde hem dünya hayatında huzura ermek hem de ahirette ebedi saadeti kazanmaktır. Bir hadis. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara akın etti. Bir kez daha tek yürek oldu. Türk milletinin destansı direnişi sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz 2016'da 253 vatan evladı şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna bir mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı paylaştı. Arpaguş mesajında, şanlı direnişin 10. yılında aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum. Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinlik ve faaliyetler düzenleyecek. Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunacak. Şehitlerimizin aziz ruhları minnetle yad edilecek. O gecenin sembollerinden salalar 10 yıl önceki ruhla yurdun dört bir yanında yeniden yankılanacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, İstanbul 29, Trabzon 27, Eskişehir ve Erzurum 28, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 31, Saraybosna 23, Gümülcine 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. 15 Temmuz anısına Eşref Ziya Terzi'den Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer ezgisini istiyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Allah'a emanet.

Selamünaleyküm. Ben Tokat Turhal'dan Saffettin Yorulmaz. Mustafa Cadım, Ondan Önderer isimli parçasını aileme, yakınlarıma, iş arkadaşlarıma, bütün İslam alemine ve sizlere hediye ediyorum. İyi günler.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm dinleyenlerin üzerine olsun. Sizlerden Taner İnceoğlu'ndan Ya Muhammed ezgisini istiyorum. Bu eseri dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İzmir'den Fethi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara akın etti. Bir kez daha tek yürek oldu. Türk milletinin destansı direnişi sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz 2016'da 253 vatan evladı şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumuna bir mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye

0: düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi.
1: Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.
2: Aleyke ya

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين، ezanları ve salaları durduran darbelerden, darbeleri durduran kurtuluş çağrısı ezanları ve sekinet çağrısı olan salaları bize ihsan eden Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, kulluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hizmet görünümlü ifsat hareketinin aziz milletimiz tarafından tasfiye edildiği bu yıl dönümünde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz, sana iltica ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Vatanını canından aziz bilen bu necip milleti, ya Rab, her türlü zorluktan, bela ve musibetlerden, sıkıntılardan, esaretten hıfz-ı himaye eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri her daim sırat-ı müstakim üzere, hak ve hakikat üzere, iyilik ve doğruluk üzere sebat-ı kadem olanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, 15 Temmuz gecesinde bu necip milletin ortaya koymuş olduğu o onurlu direnişi nesiller boyu zihinlerde dipdiri tutmayı her birimize nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, 15 Temmuz gecesinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla nasıl yek vücut olduysak, her daim bir ve beraber olmayı, huzurumuzu, kardeşliğimizi daim kılmayı bizlere ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 15 Temmuz gecesinde ortaya koymuş olduğu direnişle, aziz kanlarıyla o geceyi aydınlığa çeviren bütün şehitlerimizden, gazilerimizden hoşnut ol, razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, bu cennet vatanı ve sair İslam beldelerini izzetinle, nusretinle payidar eyle Allah'ım. Mazlumların sığınağı olan, mağdurların umudu olan bu necip milleti ezanıyla, bayrağıyla, mukaddesatıyla kıyamet sabahına kadar payidar eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bu toprakların ve bu milletin tarih boyunca gördüğü en büyük ihaneti aziz kanlarıyla bertaraf eden bütün şehitlerimizden hoşnut ve razı ol Allah'ım. Bu cennet vatanı ve aziz milletimizi, sair İslam beldelerini zalimlerin zulmünden muhafaza eyle Allah'ım. Kafirlerin küfründen muhafaza eyle Allah'ım. Münafıkların ihanetinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, bizler sana iman ettik, sana inandık, sana dayandık. Bizi senden gayrısına muhtaç eyleme Allah'ım. Bu cennet vatana ve sair İslam beldelerine maddi ve manevi rızıklar, bereketler, güzellikler ihsan eyle Allah'ım. Bugün vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, salatü selamlar getirildi. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm peygambera nizam efendilerimizin, ehli beytin, sahabe-i kiramın, ulemanın, sülahanın, şühedanın ruhlarını hediye eyliyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Uzaktan yakından bu merasime iştirak eden bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerine hediye eyliyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar ezan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyliyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım, milletimizin beraberliğinin zedelenmesine fırsat verme Allah'ım. İzzetimizin, onurumuzun çiğnenmesine fırsat verme Allah'ım. Her türlü plan ve desiseye karşı,
her türlü ayrılık ve tefrikaya karşı bizlere feraset ihsan eyle, besaret ihsan eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, cümle şehitlerimizin ruhları için, memleketimizin vesaire İslam beldelerinin selameti için, Allah rızası için. El-Fatiha.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer. Orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında daraldığı, sıkıştığı, kendisi için imtihanın ağırlaşıp zorlaştığı zamanlar olmuştur. Kuşkusuz biz de insan olarak zaman zaman daralır, sıkışır, bunalır. Kendimizi iyi hissetmediğimiz, psikolojik olarak zor durumda olduğumuz zamanları yaşayabiliriz. Bu durumlarda insanı genişletecek, insanı rahatlatacak olan da kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Sıkıntılı zamanlarda ve zor şartlar altında olunan durumlarda şikayet etmek, zorluk üzerine odaklanmak ve sürekli ağlayıp sızlanmak sorunu maalesef daha da büyütebilmektedir. Peygamberler de ağır imtihanlardan geçmiş ve bu hallerini, durumlarını Cenab-ı Allah'a arz etmişlerdir. Taha suresinde yer alan Hazreti Musa aleyhisselamın duası olarak ifade edilip beyan edilen ve Hazreti Musa'nın zor ve sıkıntılı bir anında yaptığı duayı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle dua ediyor Hazreti Musa aleyhisselam. Kale Rabbi şahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziram min ehli. Musa şöyle dedi. Rabbim, kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli dinleyenler, dikkat edildiği üzere bu duasında Hazreti Musa aleyhisselam 4 talepte bulunuyor. Birincisi, kalbe, gönle genişlik vermesi, gönlün rahatlaması, huzur bulması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna dair dualar yapmıştır. Müminin gönlünün genişlemesi, ferahlaması için dualarına Peygamber Efendimizin de yaptığına şahit oluruz. Ve ikinci talebi Hazreti Musa aleyhisselamın veyessirli emri, işimi kolaylaştır. Kıymetli kardeşlerim, zorumuzu kolay kılacak olan Cenab-ı Allah'tır. Altında kalacağımız ağır imtihanlardan bizi çıkaracak, selamete eriştirecek, o sınavlardan muvaffak olarak ayrılmamızı sağlayacak olan kuşkusuz ki Rabbimizdir. İşte bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam işin kolay kılınmasını Cenab-ı Mevla'dan istemekte. Ve üçüncü talebi Hazreti Musa aleyhisselamın dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. İyi konuşabilmek, kendini iyi ifade edebilmek, karşıdaki insana meramını, derdini iyi anlatabilmek dünyada, dünya sınavında önemlidir. Çünkü zaman zaman her birimiz için kendimizi ifade etmekte zorlandığımız, söylemeye çalışıp söyleyemediğimiz sözler, bir türlü karşı tarafa meselenin özünü, aslını, hakikatini anlatamadığımız durumlar olabilir. Yine kimi zaman çok önemli bir mekanda, çok önemli bir konuşma veya bir anlatımda bulunmamız gerekebilir. Bazen önemli bir kitleye İslam'ı, iyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati anlatma gibi görev ve vazifelerimiz de olabilir. Bütün bu durumlarda dilin çözülebilmesi, sözün daha iyi anlaşılabilmesi noktasında Cenab-ı Allah'tan yardım dilemek işte Hazreti Musa'nın duasında yer alıyor. Sadece dış kitleye, geniş bir topluluğa, büyük bir topluluğun önünde konuşmak için çıkma öncesinde bu duayı yapmak değil. Evladımızda, çocuğumuzda, eşimizde, aile ferdimizde, annemizde, babamızda, kardeşimizde, bir mesai arkadaşımızda önemli bir konuyu konuşma öncesinde de sözümüzün iyi anlaşılabilmesi, ifadelerimizi güzelce ifade edip söyleyebilmemiz ve karşı taraftaki insanın bizi iyi anlaması için de Rabbimizin talebini, yardımını isteyebileceğimizi bu vesileyle, bu ayeti kerimeden hareketle de bir anlamda anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Ve Hazreti Musa aleyhisselamın dördüncü talebi Cenab-ı Allah'tan bu dua içerisinde, yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli kardeşlerim, hayatta başarı tek başına yaşanılabilecek bir şey değil. çevremizde, etrafımızda iyilik ve güzelliklerin subut bulabilmesi, gerçekleşmesi için zaman zaman destekçiye, yardımcıya ihtiyaç duyuluyor. İyi işlerde başarıya erişebilmek için mutlaka birilerinin yardımına, desteğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Birileriyle desteklenmek, beraber hareket etmek, iyilerle beraber adım atmak önemli. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam da yakınlarımdan birini bana yardımcı ver diyerek dua etmiş ve Cenab-ı Allah da Hazreti Harun'u kendisine yardımcı vermiştir. Biz de bu vesileyle Cenab-ı Mevla'dan gönlümüze genişlik vermesini, ruhumuzu rahatlatmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını, sözlerimizi tesirli kılmasını ve her daim iyi, hayırlı ve güzel işlerde bize destek olacak insanlarla bizi yalnız bırakmamasını talep ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sizler şu saat itibariyle Diyanet Radyo'dasınız ve Din ve Hayat programına kulak veriyorsunuz. En son programımızda da söz ettiğimiz gibi bugün İncil'den bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Müjde, yeni öğreti, yeni haber manalarına gelen İncil, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve iman edilmesi emredilen ilahi kitaplardandır. İncil, Hazreti İsa'ya indirilen ilahi kitaptır ve Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle ondan bahsedilmiştir. 11 yerde onun Hazreti İsa'ya verilen bir kitap olduğu beyan edilir. İlgili ayetlerde söylendiğine göre İsa aleyhisselam İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine Allah tarafından İncil verilmiştir. İçinde Tevrat'ı tasdik eden ve Ahmet isminde bir peygamberin gönderileceğini müjdeleyen ayetler vardır. O bir nur ve hidayet kaynağıdır. Kur'an'da buna temas eden ayetlerden biri şöyledir. Kendisinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. İncil'e inananlar, Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, şüphe yok ki ona itaatten çıkmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan beyanlara göre, İncil'de insanlar Allah'ın birliğine ve Hazreti İsa'nın peygamberliğine iman etmeye davet edildiği halde, bu kitap daha sonra bazı İncil yazarlarınca tahrif edilip, tevhid inancı teslisle yani üç tanrı inancıyla, Hazreti İsa'nın insanlar arasından seçilmiş bir beşer, bir peygamber olduğu gerçeği de bedenleşmiş bir tanrı olduğu inancıyla değiştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu inançların batıl olduğu, akla ve vahye dayanan hiçbir temelinin bulunmadığı beyan edilir ve tahrif edilenlerle değil, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri istenir. Hristiyanlar dört kitaba İncil demekte, buna ilave olarak Rasullerin işleri, Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yahuda gibi azizlerin mektuplarını içeren mecmuayı Ahd-i Cedid diye anmaktadırlar. Bu kitaplar Hazreti İsa ve sonrasını anlatan bir tür dini tarihe ifade etmekte. Çünkü gerek dört nüsha gerekse mektuplar ve Rasullerin işleri Allah'ın kelamı olmadıkları gibi Hazreti İsa'nın sözleri de değildir. Olsa olsa ikinci kişiler tarafından anlatılan Hazreti İsa'nın hayat serüvenidir. Zaten Hristiyanlar da böyle bir iddiada bulunmamaktadır. Bu konudaki problem, nüshaları yazan kişilerin vahiy ve ilhama mazhar olduklarını iddia etmeleridir. Söz konusu İncil'lerin Hazreti İsa'ya değil, yazarlarına nispet edilmesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Tarihçilerin beyanına göre, mesela 12 havariden biri olan Matta'nın yazmış olduğu kanonik İncil'ler arasında ilk sırayı alan Matta İncil'i, ilkin 35-64 yılları arasında İbranice olarak yazılmıştır. Ama onun günümüze gelen en eski nüshası İbranice değildir, Grekçedir. Bu çevirinin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı da bilinmemekte. Otantik nüsha ortada kalmayınca, Grekçe nüshanın doğruluğunu kontrol etme imkanı da bulunmamaktadır. 28 baptan oluşan Matta, Hazreti İsa'nın soy ağacına dair bilgilerle başlar. Burada ana tema Tanrı'nın krallığı ve vaat edilmiş kral İsa olup, onun mesihliği üzerinde durulur. Matta 70 yılında Habeşistan'da ölmüştür. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, 16 baptan oluşan Markus'un yazarı konusunda da farklı görüşler vardır. Bazılarına göre onun yazarı Kudüslü Yuhanna adında Markus lakaplı biri, bazılarına göre ise Petrus'un öğrencisi olan Markus'tur. Markus'un orijinal dili Grekçedir. Muhteva olarak Matta İncil'ine çok yakın olmakla birlikte olayları daha kısa ve özet olarak vermektedir. Büyük oranda Petrus'un vaazlarından derlenmiş bir metin olup İsa Mesih'i Tanrı'nın hizmetkarı olarak nitelendirir. Markos'ta Hazreti İsa'nın görme engellilerin gözlerini açması, kötürümleri yürütmesi, cüzamlıları ve sağırları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi gibi konulara yer verilir. Markos 62 yılında Mısır'da ölmüştür. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştığımız konu İncil'di. Bir sonraki programımızda İncil'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

gönlünle ve dileğinle samimi, hareketinle dürüst olursan, istediğin yerde mutluluk içinde yaşarsın. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşama. Başkasının kusurunu değil, kendi kusurunu gör.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimizse fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmak.

Mirimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın, ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, Hakk'a sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Haberler az sonra.

0: Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz. Rengi bürüneceğini tahmin edebilir mi? Tarihin damarlarının sızladığı gece, bir yasak şahı, gök kubbenin altında bir buz çöktü üzerimize. Kimse birkaç saat sonra tarihin yeniden yazılacağını bilmiyordu. Derken köprüler tutuldu, tanklar sokaklara çıktı. Milletin iradesine zincir vurulmak istendi. Türkiye'nin dört bir yanından yükselen salalar geceyi yerdi. O gece vatanın her köşesinde yankılanan ezanlar ve salalar göğsünü imanıyla siper edenlerin tekbirlerine karıştı. Allahu Ekber. Gökyüzünde uçaklar, sokaklarda tanklar var. Hainlerin gölgesi tarihimizin namusuna el uzatmaya kaldı.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Onlar sandılar ki bu milletin feraseti uykudaydı. Oysa yanıldılar. Çanakkale'de şahlanan ruhun, Sakarya'da direnen iradenin, istiklal uğruna can verenlerin mirasını taşıyordu bu millet. Çünkü mesele vatandı, bayraktı, ezandı, istiklaldi. Ve tarih bir kez daha gördü ki bayrağına aşık bir millet yenilmez. Vatanına sevdalı bir millet teslim olmaz. Milli iradesine sahip çıkan bir millet diz çökmez. 15 Temmuz bizim yeniden şahlanışımızdır. Birliğimiz daim, devletimiz payidar, aziz milletimiz var olsun.
2: Diyanet TV'den hayırlı günler. Ben Fatih Şahin. 15 Temmuz özel

0: Yayınımıza hoş geldiniz. Sayın seyirciler, tarihimizin en kara günlerinden biri, vatanımızı boyunduruğu altına alabileceğini düşünen dış mihraklar ve onların içerideki işbirlikçileri olan hain FETÖ teröristlerinin elinde sadece bayrağı olan sivil halkın üzerine hiç acımadan kurşun ve bomba yağdırdı. Ve buna karşılık milletimizin başkomutanın sokaklara inin çağrısı üzerine canını hiçe sayarak darbecilere karşı koyması ve sonunda yüzyıllarca konuşulacak bir destana imza attığı 15 Temmuz'un üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu 253 vatandaşımız şehit oldu. 2702 vatandaşımız da gazi unvanına erişti. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor. Tüm gazilerimize de sağlık ve afiyet dolu bir ömür diliyoruz. Darbe girişiminin amacına ulaşamamasında en büyük etkenlerden biri de malumunuz. Gece yarısından itibaren 90 bin camide aralıksız olarak okunan selalar oldu şüphesiz. O selalar darbeye geçit vermeyen milletimizin o manevi duygularını harekete geçirmesinde çok büyük rol oynadı. Bu özel yayınımızda 15 Temmuz darbe girişiminin amacını din istismarının müdahale edilmezse nelere mal olabileceğini ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden günümüze FETÖ ve benzeri yapılarla mücadele noktasında neler yapıldığını konuşacağız. Ama ondan önce gelin 10 yıl öncesine gidelim ve o gece neler yaşanmış, Türkiye nasıl bir hainlik çetesine saldırısına maruz kalmış, gelin birlikte izleyelim.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: Vatan, sana,

0: Türkiye o sabah tarihinin akışını değiştirecek saatlerin yaklaştığından habersizdi. Akşam saatlerine doğru yaşanan sıra dışı hareketlilik, milletin iradesine hedef alan hain darbe girişiminin ilk işaretlerini veriyordu. Yaşananlara anlam verilmeye çalışılırken darbe girişiminin ilk silah sesleri Genelkurmay Karargahı'ndan yükseldi. Darbeciler Genelkurmay Karargahı'nı basarak dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la çok sayıda üst düzey komutanı rehin aldı. Aynı saatlerde hainler TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti. Karanlık eller düğmeye çoktan basmıştı. FETÖ'cüler tankları sokaklara sürdü. Kısa süre sonra bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'nün asker kıyafeti giymiş darbeciler tarafından kapatıldığı görüntüler ekranlara yansıdı.
1: Asker kuşlara! Asker kuşlara!
0: Darbe girişimi netlik kazandıkça vatandaşlar demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için yavaş yavaş meydanları doldurmaya başladı. FETÖ'cü darbeciler Atatürk Havalimanı'nda kontrol kulesini ele geçirdi. Ankara'da F-16'lar alçak uçuş yapıyor, tanklar sokaklarda ilerliyordu. Gecenin en kritik anlarında Diyanet İşleri Başkanlığı da vakit kaybetmeden harekete geçti. Darbe girişiminin ilk dakikalarında başkanlıkta kriz masası kuruldu. Kısa süre sonra alınacak tarihi karar o gecenin sembollerinden biri olacaktı. Hainlerin ağır silahlarla hedef aldığı ilk noktalardan biri Ankara Gölbaşı'ndaki polis özel harekat başkanlığı oldu. FETÖ mensubu darbeciler yerleşkeyi savaş uçaklarıyla bombaladı. Saldırıda 43 kahraman polisimiz ve bir imam hatip şehit oldu, 36 polis de yaralandı. O gecenin en tarihi çağrılarından biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Salah okunmasına ilişkin talimat eş zamanlı olarak tüm müftülüklere, basın kuruluşlarına ve SMS yoluyla Diyanet personeline iletildi. Kısa süre sonra yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camiden yükselen salalar, milletin hafızasında birliğin, direnişin ve milli iradeye sahip çıkışın en güçlü sembollerinden biri olarak yerini aldı.

0: Darbeciler bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef aldı. Helikopterlerden açılan ateşte MİT müsteşarlığı saldırıya uğradı. Ankara'nın birçok noktasında olduğu gibi MİT yerleşkesinde de silah sesleri yükseldi. Türkiye nefesini tutmuştu. Beklenen çağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Canlı yayında yaptığı tarihi çağrıyla milleti demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara davet etti.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşların ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklar vardı. Mehmet Akif'in ifadesiyle iman dolu göğüslerini siper ederek darbecilerin karşısına dikildiler. Halkın kararlı direnişiyle karşılaşan darbeciler bu kez hedeflerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü koydu. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda Emniyet Müdürlüğü bombalandı. Üniforma giymiş hainlerin ele geçirmek istediği en kritik noktalardan biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Darbeci General Semih Terzi, komutayı devralmak üzere beraberindeki askerlerle karargaha yöneldi. O sırada Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, Astsubay Ömer Halis Demir'e tarihe geçecek bir görev verdi. Darbeci General Semih Terzi'yi etkisiz hale getiren Astsubay Ömer Halis Demir, beraberindeki darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Vatanı ve milleti uğruna canını feda eden Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'un unutulmaz kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Darbecilerin hedef listesinin başında Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu. Marmaris'te kaldığı otele gönderilen suikast timi dakikalarla ifade edilen bir gecikmeyle otele ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce ayrıldığı otelde aradıklarını bulamayan darbeciler başarısız oldu. İstanbul ve Ankara'da kritik noktalar peş peşe hedef alındı. Helikopterlerden açılan ateş, savaş uçaklarından bırakılan bombalar. Darbeciler şehirleri ateş altına aldı. Tanklar önüne çıkan araçları ezerek ilerliyor, vatandaşları da hedef alıyordu. Ancak milyonlarca vatansever akın akın şehadete koşuyordu. Darbeciler bu kez milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hedef aldı. Gazi Meclis, savaş uçaklarından atılan bombalarla vuruldu. O görüntüler tarihe kara bir leke olarak geçti.
2: Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
3: Burayı kapatıp aşağı gidersin. Bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir.
0: Tüm engelleme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Kontrolü yeniden sağlanan havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı on binlerce vatandaş karşıladı.
1: Bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler.
0: Hainler bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini hedef aldı. F-16'larla düzenlenen bombardımanda Köprülü Kavşak ve çevresi vuruldu. Saldırıda darbe girişimine karşı bölgede bulunan 15 kişi şehit oldu, 7 kişi de yaralandı. Darbecilerin hesabı Türk milletinin vatanına ve demokrasisine sahip çıkmasıyla bozuldu. Önce TRT, ardından Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilerden temizlendi. Köprüyü işgal ederek darbe girişimini başlatanlarsa bu kez ilk teslim olanlar arasında yer aldı. Halk sabaha kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tuttu. O gece milletin imanı, cesareti ve birliği Türkiye'nin kaderini değiştirdi. 251 şehit, binlerce gazi pahasına kazanılan bu zafer, milli iradenin asla esir alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Türkiye 15 Temmuz'u unutmadı, unutturmadı.
2: Evet, 10. yıl dönümünde unutmadık, unutturmayacağız 15 Temmuz'u değerli izleyenler. 15 Temmuz hain darbe girişimini ve halkımızın o verdiği o güçle, o cesaretle o darbecilere nasıl karşı koyduğunu gelecek nesillere de aktarmak tabii ki boynumuzun borcu. Evet, yaklaşık 2 saat, 2,5 saat sürecek özel yayınımızda bizlerle birlikte olacak Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk değerli hocam.
2: Bu önemli günü 10. yıl dönümünde değerlendireceğiz. Sizin sözleriniz çok kıymetli bizim için. Onun öncesinde dilerseniz bir bağlantımız var. Gazeteci yazar Sayın Güngör Yavuz Arslan'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Güngör Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhaba size. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ve Hafıza 15 Temmuz Müzeda Camii'nin önünden selamlıyorum. İstanbul'dan merhaba.
2: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Çok önemli bir günün yıl dönümü. Bugün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında milletimizin verdiği o destansı mücadeleyle aslında tüm dünyaya da göstermiş olduk. Bir kez daha Türkiye'nin boyunduruk altına alınamayacağı bir şekilde ortaya çıkmış oldu 15 Temmuz'da birlikte. Sizin bugüne dair duygu ve düşünceleriniz nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Buyurun.
4: Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişiminin kalkışmanın bertaraf edilmesinin 10. yıl. 10 yıla baktığımızda hala hafızanın diri tutulması çok önemli. Günün ilk saatlerinden itibaren hafıza 15 Temmuz müzesine yanlarında çocuklarıyla aileler var. Bu toplumsal hafıza ve birikim devam etmesi bugün için çok önemli. Diğerde yapılan etkinlikler dünden itibaren yani bu içinde bulunduğumuz itibaren üniversitelerimiz, Diyanet TV'de yapılan yayınlar gibi Türk medyası, akademisyenlerimiz 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili analiz ve haberleri yapmaya devam ediyor. Elbette ki 10 yıllık geçmesine rağmen mücadele devam ediyor. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un arifesinde Adalet Bakanlığımız açıkladı. 700 yine FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Yani bir taraftan destanın hak ederken bir taraftan Fethullahçı terör örgütü ve ilintileriyle de devam ediyor. Fatih ben 15 Temmuz gecesini şöyle tanımlıyorum. 3 mucizeler gecesi. Evet. 3 tane mucize yaşadık. Birinci mucize o an geceyi kurtardı. Milletin iradesi Cumhurbaşkanımızın değerli beyefendinin talimiyle çağrısıyla sokağa inen halk o geceyi kurtardı ve o tankları durdurdu. İkinci mucize geçmişe yönelik o gri alanı aydınlattı. Hainlikti. Farklı kendisini tanımlandıran bu yapının aydınlatılması en önemli üçüncü mucizesi bu 10 yıl. Geleceğe de ışık tuttu. Burada yaşandığımız her şey bu o gecenin sonuçlarıdır. Çünkü

0: bakımından anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminden Suriye'deki gelişmelere, Azerbaycan'ın 44 günlük seferinde Türkiye'nin verdiği destekten savunma sanayindekine kadar hepsi 15 Temmuz ayında darbe girişimini bertaraf etmenin hem içeride hem dışarıda küresel yansımaları olan bir süreçten söz ediyoruz. O açıdan 15 Temmuz'u iyi anlamalıyız. Burası çok önemli. Gazeteci olarak iyi kavramalıyız ve insanlarımıza uygun bir şekilde anlatmamız gerekir. İşte burada da siz de takip ediyorsunuz İstanbul'da. Burada hem 15 Temmuz Şehitler Anıtı Hafıza Müzesi'nde sabahtan beri devam ediyor. Kızılayımızdan sivil toplum örgütlerine, 15 Temmuz Derneği'nden tutunlu belediyelere kadar herkes burada faaliyetlerine devam. Biz de takip ediyoruz gelişmeleri, yakından takip ediyoruz. Sorarsa alabilirim.
1: Peki şimdi 10 yıldır yürütülen bir mücadele var. Bu hainlerin aslında bir şekilde kalkıştığı bu darbe girişimi bir şekilde kendilerine ödettirilmesi gerekiyor. Ve bu noktada da yakaladıklarımızla bir şekilde hesaplaştık ama yakalayamadıklarımız var. İşte hainlerin başı Amerika'da öldü gitti, evet. Mesela. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli Türkiye'nin bu konuda görüşmeleri var ama görüşmeler sürekli sonuçsuz kalıyor. Hakeza Avrupa Birliği ile de öyle. Lafa gelince aslında müttefiğimiz olarak görünen ülkelerin FETÖ konusunda bizi bir şekilde memnun etmeyecek adımları atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu noktada?
0: Şimdi FETÖ örgütü sadece bilinen klasik bir terör örgütü değil. Yeni nesil bir terör örgütü. Bu ne demek? Casusluk boyutu, yani uluslararası istihbarat örgütleri ve küresel suçlusu olan. Bu da dediğiniz gibi başta Avrupa olmak üzere ABD dahil ülkelerin istihbarat ilintileri demek. Firari FETÖ'cüler çok kolay Avrupa'ya çıktılar. Oralarda kendini konumlandırdılar. Aynısı da Avrupa'da da gördük. Bunun nedeni hem Interpol üzerinden aranan hem ikili anlaşmalarla suç iadesini, suçlu iadeler ne yazık ki bu taahhütlerini yerlerine getirmiyor. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığımız özellikle Fethullah Gülen örgütünün ABD yapılanmasına yönelik çuvallar dolusu dosya ve delil gönderdi. Evet. Biraz istenilen noktaya gelmedi. ABD buna siyasi olarak bakıyor. Avrupa Birliği'ne baktığımız FETÖ'cülerin finansmanından tutun da sosyal boyutlarına kadar birçok şeyi oradaki yetkililerin alanını açtığını görüyoruz. Bu işte biz bunu PKK'da da gördük. Yani geçmiş yıllara baktığımızda Almistan gibi ülkelerin PKK'ya kucak açtığına, aynısını Türkiye açıklığı üzerinden şu anda masada farklı konuşup ama hiçbir de buna müdahale etmiyorlar. Ama biliyorsunuz en son Milli İstihbarat Teşkilatımız ve emsimizin ortak operasyonuyla şüpheliler, bunların içinde FETÖ şüpheliler var. En bir DEAŞ şüphelisi getirildi. Türkiye güvenlik güçlerimizin kendi imkan ve kabiliyetiyle daha arama ve tarama yaparak Fethullahçılar olsun diğer alanın ülkemizde en son 25 şüpheli getirdi. DEAŞ'ın çok üst düzey görevlisi getirdi. Ondan önce de FETÖ önemli isimlerin, bunda aklımda kalan Kırgızistan örneğin, Asya sorumlusu olarak karşı MIT'in tereyağından kıl çeker gibi başarılı bir operasyon getirdi. Türkiye'sine verilen taahhütlerini yerine getirilmeyeceğini bildiği için istihbarat teşkilatımız başlıklı olma, emniyet güç, jandarmamızın uluslararası yetenekleriyle bunları getirip bu şekilde devam edecek. Yani çok üst düzey bir durum olmadıktan sonra bu ülkeler iade sürecine girmeyecek. Kendi attıkları imzaları, güçlü iadesi anlaşmalarını uygulamayan Avrupa ülkelerinden söz ediyoruz. ABD dahil de şekilde. Bu terörle mücadelenin bir gerçekliği. Biz bunu PKK'da yaşadık. Fethullahçı terörden aynısını yaşıyoruz.
1: Peki efendim, tehlike tam anlamıyla geçti diyebilir miyiz? Dediğimiz gibi çok büyük davalar yürütüldü ve büyük cezalar da verildi aslında. Bu cezalar bu hainler üzerinde ne kadar caydırıcı olmuş olabilir? Diğer taraftan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu FETÖ elebaşlarını teslim etmemesi, örgütün belki de beyin takımı olarak nitelendirilebilecek kişileri teslim etmemesi, hala kullanılabilir bir argüman olarak gördüklerinin de bir göstergesi olabilir mi? Son olarak neler söylemek istersiniz bu noktada?
0: Şimdi Fethullah'ın yapını ABD'de öldü. Öldü ve gömüldü. Şimdi üst kısmı, beyin kısmı kısmı bir şekilde yakınlarına yurt dışına gitti. Yapılanmalarını devam ettirmeye çalışacak. Ama 15 Temmuz'dan bugüne baktığımızda 10 yıl büyük ölçüde belinin kırıldığını, özellikle finansman boyutunun, eleman boyutunun içinde ciddi anlamda sonlandığı gibi. Bunun üzerine FETÖ daha çok Avrupa ve Asya yeni yapılanmalarına girdi. Artık Türkiye'de değil, yurt dışında bir FETÖ ağı var. Bunları da Türkiye biliyorsunuz hem mahkeme kararları üzerinden hem kendi güvenlik bilimleri mücadelesi de devam ediyor. Ama en son örnek verdim, sanırım 12 ya da 13 Adalet Bakanlığımız açıkladı. 700 küsur FETÖ şüphelisi ki bunun içinde hala görevde olan var. Yani hala bir şekilde kendini saklayarak ben mukarramun gibi diyorum. Yani FETÖ var bildiğiniz mukarramun gibi her kılığa gerek faaliyetlerine devam ettirmeye çalışıyor. Ama şu bizim Türk devlet aklı, güvenlik aklı FETÖ'yü çözdü. Yani FETÖ'nün bütün mücadele hızlandı. İçeride çok ciddi hüküm giymiş Fethullahçı terör örgütü mensubu var. Şunu da bilin, çok ciddi itiraflar var. Yani akıllardaki soru işaretleri giderecek üst üste başlarından.
1: Evet.
0: Bu hain yapının mahrem yapılanmasına tut da finansmanına kadar yapılanması da itirafçıları var.
1: Gazeteci yazar Sayın Güngör Yavuz Arslan, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan dolayı. Sağolunuz efendim.
0: Saygılar, sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Güngör Yavuz Arslan bizlerleydi 15 Temmuz özel yayınımızda. 15 Temmuz'un yıl dönümünde görüşlerini aldık kendisiyle. Stüdyo konuğumu bir kez daha sizlere tanıtmak istiyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın bizlerle dedik. Hocam önemli bir günün yıl dönümü bugün. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alarak başlayalım. Neler söylemek istersiniz ilk olarak?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok değerli hocam, 15 Temmuz darbe girişimi denilince aklıma uçurumun kenarından düşmek üzere olan bir kimsenin elinden büyük bir gücün tutup onu kurtarması geliyor. Ben o dönemde yurt dışındaydım. Yurt dışında çalışıyordum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Afrika'da bize tevdi etmiş olduğu bir görevi icra ediyorduk. Fakat tam o darbe girişinde ailemle birlikte Türkiye'de tatildeydim, memleketimdeydim. İşte gecenin bir yarısı veya başlangıcında bu haberleri telefonumuzda böyle hani hızlı hızlı mesajlar yöntemiyle öğrendiğimiz ilk anda inanamadım.
1: Evet.
2: Yalandır dedim. Böyle bir şey olamaz dedim. Hayır dedim.
1: İnsan ben inanamıyor değil mi?
2: Kabul edemiyor. Ha. Kabul edemiyor. Böyle bir şey olamaz dedim. Nasıl olur dedim. Ondan sonra aklıma ailem geldi. Çünkü onlardan biraz uzak bir yerdeydim. Onlar nerede dedim, ne olacak şimdi, ben onlara kavuşabilecek miyim? Bakın ne kadar büyük bir sızı, ne kadar büyük bir acı, ne kadar büyük bir deprem. İşte o geceyi ben öyle hatırlıyorum. Fakat elhamdülillah gecenin başındaki o durum hem Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve bu iradeye sahip çıkan halkımız, milletimiz sayesinde büyük bir güce, önünde durulamayan büyük bir akıntıya, büyük bir sele sebep oldu. Hepimizin seyrettiği, gördüğü, yaşadığı, bizzat yaşadığımız o anları hep beraber yaşadık. Çok şükür sabaha kalmadan biz o depremden uyandık, o zelzeleden çıktık, o kıyamet sahnesinden çıktık. Binlerce Rabbimize şükürler olsun. Burada şunu söyleyelim. Ben o gün toplumda şunu gördüm. Din, iman, mukaddesat, vatan gerçekten bir toplum için çok önemli.
1: Kesinlikle.
2: O kadar önemli ki hani aynı zamanda Rabbim nasip etti. Hudut boyunda askerlik yaptım 15 ay. Orada hep şunu öğrendik. Hani vatan imandandır. İman vatandandır. Bu ikilemi hep biz öğrendik, hep duyduk. Ne demek istenildiğini, hani bu sözün bize neyi kazandırdığını İşte bu darbe girişimi bana öğretti. Evet. İşte vatan olmayınca insanlar Allah göstermesin dinini de, imanı da, ameli de kaybedebilir. Bunu etrafımızda da gördük. Yani ülkemizin etrafında da gördük. Din ancak birlik, beraberlik ile ayakta tutulur, yaşanılır. Hani Cenab-ı Allah Asr suresinde buyuruyor ya, işte kim zarardan kurtulur? Salih amel işleyenler. Ondan önce iman edenler. Sonra salih amel işleyenler. Allah'a karşı, topluma karşı, insanlığa karşı. Ve bunu beraber yapanlar. Ve tevasav bil hakkı. Tek başına olur mu salih amel? Ve bu uğurda sabredenler.
1: Evet.
2: İşte dinsizlik, vatansızlık en büyük tehlikedir. Rabbim bizleri ebedi olarak semalarında bayrağı dalgalanan, ufuklarında ezanın efendim daima günün beş vaktinde yankılandığı iman ile, amel ile, din ile ve vatan ile payidar olan bir millet olmamızı nasip eylesin.
1: Amin.
2: Yani o geceyi yaşayanlar bu söylediklerimin ne demek olduğunu bilirler ki bu toplum biliyor elhamdülillah. 10 sene önce doğan çocuklar şimdi 10 yaşında. O gün 10 yaşında olan çocuklar 20 yaşında. O gün benim bir oğlum vardı yaklaşık 5-6 yaşında. Hala var Allah çocuk maalesef. Büyüdü tabii şimdi 15 yaşına geldi.
1: Evet.
2: O gün devamında hep bir bayram yerine dönderdik ya ülkemizi millet olarak, halk olarak bayram yerine dönderdik ya. Memleketimizden çıktık Ankara'ya kadar. Gelirken her tarafta herkes dışarıda. Her an herkes her yerde.
1: Ya.
2: Öyleydi hatırlayın.
1: Tabii.
2: Dedi ki baba dedi biz hep bayramda mıyız dedi. Evet o zaman halkımız büyük bir sevinç, büyük bir bayram içine girdi. Niye? Bir kıyametten kurtulmuştuk.
1: Evet.
2: Büyük bir depremden kurtulmuştuk. Büyük bir yok oluşun eşiğinden dışarı çıkmıştık. Rabbimize şükürler olsun. O gücü, o manevi gücü bu toplum gösterdi. Rabbim bu topluma daima bu manevi gücü kalbinde ve hayatında yaşayan ve yaşatan toplumlar olmamızı nasip eylesin.
1: Amin.
2: İbrahim Amin. Aleyhisselam diyor ya, yani ya Rabbi beni namaz kılanlardan ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. İşte Rabbim bizi dinini, imanını, namazıyla, niyazıyla, vatanına sahip olmasıyla efendim koruyanlardan ve bunu zürriyetiyle, nesilleriyle, torunlarıyla birlikte ilelebet koruyanlardan eylesin.
1: Amin. Aslında hocam ağır bir imtihan, çok ağır bir teste tabi tutuldu. Ben öyle görüyorum Türk toplumu. İşte büyüklerimiz 15 Temmuz'a kadar özellikle genç toplumdan bahsederken işte nerede eskiler, işte milli mücadele ruhu yok oldu. Allah vermesin bir savaş olduğunda ülkemiz elimizden gider. Sözlerini ben çok duydum mesela. Ama bunun böyle olmadığını diyorum ya, ağır bir testle, büyük bir imtihanla Cenab-ı Hak bize gösterdi ve toplumumuzun elhamdülillah o noktaya geldiğinde, o raddeye geldiğinde elinde sadece bayrağıyla işte tanka, işte askerlere, elinde tüfek olan askerlere ve uçaklara nasıl meydan okuyabileceğini bombalara göstermiş oldu da bir anlamda değil mi?
2: Evet.
1: Yani o üst düzen bir şekilde kırmış olduk galiba toplum olarak. Elhamdülillah hala o milli mücadele ruhu içimizde bir şekilde varlığını koruyor galiba.
2: O ruhu daim olabilmesi için elbette ki toplumumuzu da din-i mübini İslam üzere vatan duygusuyla, bayrak duygusuyla, ezan duygusuyla yetiştirmemiz lazım.
1: Kesinlikle.
2: Yani elbette ki o gün anladık, kesin bir şekilde anladık ki bu toplumun yani genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, ameli iyi olanıyla, ameli zayıf olanıyla bir noktada yani her şeyin karşısında durduğunu, dinini, imanını koruduğunu, en zor durumda bile, hani hatırlıyor musunuz?

0: böyle gece sabah namazına doğru top tüfek bir taraftan geliyor, bombalar bir taraftan geliyor. O halkımız havuzdan abdest alıyor namazda durmak için. Yani bunu düşünün. İşte
1: Nesiller boyunca aktarılacak bir anekdot ya hocam. Yani
0: gerçekten
1: baktığınız zaman.
0: bunun çok güzel de yapmışlar şimdi. İnsanların bunu görmesi lazım,
1: Evet.
0: hissetmesi lazım. Biz böyle bir toplum olmaya devam edebilmemiz için de toplumumuzun inşasını bu duygular üzerine devam ettirmemiz lazım.
1: Evet.
0: Kurmamız lazım değil, kurulmuş elhamdülillah, devam ettirmemiz
1: Evet,
0: lazım.
1: onu bir
0: Rabbimiz
1: şekilde.
0: buyuruyor ya,
1: Evet.
0: İhtinas sıratal müstakim.
1: Ya.
0: Dosdoğru yola bizi ilet değil, sabit olarak devam ettir.
1: Evet.
0: Elhamdülillah biz müminiz, o yoldayız.
1: Evet.
0: Önemli olan peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, işte Allah'ın nimet verdiği bu kimselerin yolunda da devam
1: Amin
0: edebilmek.
1: hocam. Devam
0: Rabbim
1: edeceğiz.
0: ümmetimizle birlikte devam etsin,
1: Evet,
0: toplumumuzla
1: amin,
0: birlikte.
1: amin hocam. Bir bağlantımız daha olacak. 15 Temmuz'un yıl dönümünde irade bizim, zafer bizim sloganıyla yurt genelinde olduğu gibi Ankara'da da anma programları gün boyu devam ediyor. Değerli izleyenler, başkentteki etkinliklerin merkezi ise Millet Bahçesi. Gün boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıntıları almak üzere şimdi Millet Bahçesi'ne uzanalım. Muhabir arkadaşımız Mete Karabacak karşımızda. Mete, neler aktaracaksın bizlere Millet Bahçesi'nden?
2: Padişahın vatan evlatlarının vatansız darbecilere karşı kazandığı 15 Temmuz destansı zaferinin 10. yıl dönümünde şu anda başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Tabii ki şu anda burada hummalı bir çalışma devam ediyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler nedeniyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelerek halka seslenmesinden ötürü burada bir hazırlık yapılıyor. Akşam saatlerinde tabii konser de verilecek. Hemen kameraman arkadaşım Süleyman Kalay size aslında buradaki atmosferi aktarsın. Aynı zamanda burası oldukça kritik bir nokta. Çünkü bulunduğumuz nokta aslında Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli hafıza mekanlarından biri. 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman hemen bu sahnenin arka tarafında bulunan bölgede 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu darbecilerin saatlerce hedef aldığı savaş uçakları tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü bulunuyor. Hemen yanı başımızdaysa özellikle şu anda bulunduğumuz yerleşkede on binlerce vatandaşın buluşacağı başkent Millet Bahçesi var. Bir başka ifadeyle 10 yıl önce bombaların düştüğü yerle bugün milli iradenin yeniden vurgulanacağı meydan aynı karede buluşuyor diyebiliriz. Tabii ki şu anda kameraman arkadaşım sizlere 253 şehidimizin fotoğraflarını ekranlara yansıtıyor. Aslında bulunduğumuz bölge 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşanan direnişin en kritik merkezlerinden biriydi. Çünkü darbecilerin hedefi yalnızca bir kamu binasını ele geçirmek değil, amaç devletin güvenlik yönetimini felç etmek, emniyet teşkilatının koordinasyonunu kırmak ve Ankara'daki direnişi zayıflatmaktı. O gece saatler ilerledikçe Ankara'da olağan dışı bir hareketlilik başlamıştı. Tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar Ankara Emniyet Müdürlüğü çevresine yöneldi. Darbeci askerler yerleşkeyi kuşatmaya çalışırken emniyet personeli de çok kısa sürede savunma düzeni oluşturdu. Binanın çevresinde mevziler alınmıştı. Girişler kontrol altına alındı ve yaklaşık 7 saat sürecek direniş başladı. Ancak saldırılar yalnızca karadan gelmedi. Gece yarısına doğru Ankara semalarında alçak uçuş yapan savaş uçaklarının sesi de duyulmaya başlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde şu anda bulunduğumuz noktaya çok yakın olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ilk kez F-16 savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Patlamanın etkisi çevrede kilometrelerce hissedildi. Henüz ilk saldırının şoku atlatılmamışken yaklaşık 10 dakika sonra ikinci bomba da bırakılmıştı. İkinci saldırıyla birlikte binada tahribat daha da bir büyümüştü. Tabii ki o günlere tanıklık eden Ankaralılar çok yakinen bilirler. Bombardımanın ardından darbeci askerler tanklarla yerleşke içerisine kadar ilerlemeye çalışmıştı. Ancak ne polisler geri adım attı ne de bina teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının ardından binlerce vatandaş da Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Tabii ki özellikle silahsız insanlar orada tankların karşısında durarak büyük bir çaba sarf etmişti. Tabii ki burada büyük bir hummalı çalışma var. Emniyet Müdürlüğü'ndeki geçmişe dair o hikayeyi aktardık ancak buradaki atmosfer ise oldukça farklı gözüküyor. Çünkü burada 15 Temmuz coşkusu aktarılmaya çalışıyor. İlerleyen saat dilimlerinde tabii ki Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak, dualar edilecek, şehitlerimiz yad edilecek. Özellikle

0: net ifadeleri ve duyguları belirtilmiş olacak. Tabii ki özellikle Ankara'nın geneline baktığımız zaman bu etkinlikler her alanda devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Beştepe Külliyesi'nde, Kızılay Meydanı'nda aynı etkinliklerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Ankara'nın kalbi şu anda Millet Bahçesi'nde atıyor. Çünkü dev bir buluşma planlanıyor. Şu anda çalışmalar burada devam ediyor. Kameraman arkadaşım da aslında Süleyman Kalay özellikle burayla ilgili görüntüleri size aktarmıştı. Tabii ki ilerleyen saatlerinde, özellikle akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması olacak. Halka hitaplarını gerçekleştirecek. Tabii ki o konuşmada 15 Temmuz süreci, daha sonrasında neler yaşandığı, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda hangi aşamaya gelindiği ve özellikle burada Ankaralılara birlik ve beraberlik mesajlarını vermesini bekliyoruz. Biz de Diyanet TV Haber Merkezi olarak kameraman arkadaşım Süleyman Kalay'la birlikte buradaki dev buluşmayı yakinen takip ediyor olacağımızı söyleyerek söz tekrar size bırakalım.
1: Arkadaşımız Mete Karabacak'a teşekkür ediyoruz ve kameraman arkadaşımız Süleyman Kalaycı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, kendisinde belirttiği gibi Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı himayesinde düzenleniyor bu program değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmanın detaylarını, ayrıntılarını da eğer programımız esnasında denk gelirse direkt vereceğiz. Olmazsa akşam ana haber bültenimizde sizlerle paylaşacağız detayları. Evet, tekrar bir bağlantımız var. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Sayın Esat Arslan bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz efendim.
1: Estağfurullah.
2: Bu önemli günde beni de davet ettiniz. Onurluyum. Tamamıyla sizden olduğunu ifade ettim.
1: Estağfurullah hocam. Şeref verdiniz programımıza. Sağ olun. 10 yıl geçti hain darbe girişiminin üzerinden. Öncelikle bugüne dair duygu ve düşüncelerinizi alalım hocam. Nasıl bir tehlike atlattı Türkiye ve nasıl bir noktaya geldi? Neler söylemek istersiniz?
2: Bu tabii nasıl bir kez için çok önemli. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü gibi bu da hakikaten...
1: Hocam sesinizi çok sağlıklı alamıyoruz maalesef. Bir arkadaşlarım tekrar deneyecek sizinle bağlantı kurma noktasında, tekrar devam edeceğiz. Evet, Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Sayın Esat Arslan'la olan sohbetimize devam edeceğiz. Ama dediğimiz gibi bir teknik bir aksaklık söz konusu değerli izleyenler. Arkadaşlarım bunu çözer çözmez Sayın Arslan'la olan bağlantımıza devam edeceğiz. Bugüne dair neler yapılacak dilerseniz onları paylaşalım sizinle. Saat 13'te Beştepe Millet Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la katıldığı bir program düzenlendi değerli izleyenler. Saat 14'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı. Meclis Camii'nde şehitler için dualar edildi. Meclisteki şehitler anıtıyla ana bina, Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfiller bırakıldı. Saat 15'te ise mecliste bir tören düzenlenecek yine. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşma yapması bekleniyor. Az önce arkadaşımız Mete Karabacak Millet Bahçesi'nden bize oradaki etkinliklerle alakalı neler yapıldığına dair bilgiler aktardı. 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada halka hitaben bir konuşma yapması bekleniyor. Hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve milli iradeye sahip çıkma iradesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak burada değerli izleyenler. Evet, bu noktada o gece yaşananlar da son derece önemli. Az önce geniş bir çalışma şeklinde haber ve TR'mizi sizlerle paylaşmıştık. Ama o gecenin kahramanlarının hafızasında ilk günkü tazeliğini koruyan o 15 Temmuz konusunu bir kez daha işlemek gerekirse, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile eski özel harekat Şube Müdürü Eraslan Er o geceyi ve verdikleri mücadeleyi bakın hangi sözlerle anlattı.

0: o devirde. O zaman herkes korkuyordu. Ben imza attım. Ertesi günü tutuklanmaya başlayınca Fethullah Gülen ifadesinin en başına beni aldı. Önce korumamı Hasan Güven rahmetli şehit ettiler. Sonra benimle kafama sıktılar. Beni ölü diye bir kenara bıraktılar. Beni bulduklarına kelime işaret getiriyormuşum. Biz ne badirelerle ne vatanı kurtardık, ne kanlar dövdük, ne canlar verdik. Şimdi üzerinde vatan yotururuz ama kimse bunu kolay kolay düşünmesin. Çok dikkatli olmak zorundayız. Evet, gençlerimizi dikkat etmemiz lazım.
1: Çok kan kaybetmiştim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ben de son vazifemi yaptım ona. Kulağına eğildim, kelime-i şehadet getirdim. İl müdürümüzü aradım. Dedim Turgut Başkan'ı bulduk. Ama burada ambulans gönderilmesi gerektiğini, biz ambulansın gerekli güvenliğini alacağımızı söyledik. Kalkanlar eşliğinde sedyeyle çıkarttık. Elhamdülillah işte öldürmüyor. Bu o gecenin mucizesi Turgut Aslan'dır. Şöyle de bir kahraman. Biz iki kimle geldik? Adam çıkmış tek başına gelmiş. Bu da ayrı bir kahraman. Bana Arif Çetin'in söylediği, Eraslan kalkışma oluyor kardeşim. Bunun hava ayağı Akıncılar, ana jet üssü. Kara ayağı da burada jandarma genel komutanları. Burayı hainlerden temizleyebilirsek darbenin kara ayağını kopartırız. Bu millet uyanık olmak zorundadır. Müslüman da uyanık olmak zorundadır. Bizim düşmandan çok münafıklar tarafından zulüm edilmiş, sıkıntı yaşamış bir milletiz. O yüzden münafıklara bizden gibi görünen ama bizden olmayan fasıklara dikkat etmemiz lazım. Ve bu da sadece devletin değil, hepimizin görevi.
2: Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Deniz İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Hocam az önce dediniz ya, çok önemli aslında bu ülkenin, bu milletin mukaddesatına dil uzatılmasının en büyük göstergesidir aslında 15 Temmuz'un bir bayram havasına dönüşmesi, bir dünyaya bir mesaj verilmesi son derece önemlidir. İşte dini değerler, bayrak, ezan, vatan gibi konular bizim son derece önemli mukaddesatımızdır, değerimizdir. Ama son zamanlarda bakıyoruz işte şaka adı altında, espri adı altında haşa Cenab-ı Hak'la alay etme, işte Kur'an-ı Kerim'le alay etme gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne yapılmaya çalışılıyor hocam? Hala bu milletin neden sinir uçlarıyla oynanıyor bu noktada size göre?
3: Şimdi 15 Temmuz'da oynanan oyun şuydu. Yani ondan öncesi yıllarca topluma yaptırılan veya toplum içerisinde oynanan oyun şuydu. İşte sureti haktan görünüp bir şekilde dini mübin İslam'ı istismar edip onun bir takım temel özelliklerini kullanıp bir takım menfaatlere çökmek. İşte yani bu bize 15 Temmuz darbe girişimini yapmaya çalışan FETÖ örgütünün, o terör örgütünün esas amacı bir takım maddi menfaatlere manevi hususları kullandırarak ulaşmak.
2: Evet.
3: Fakat o günden sonra demek ki biz toplum olarak halkımıza, gençlerimize bazı şeyleri tam anlatamıyoruz. Yani biraz öz eleştiri de yapmamız lazım. Burada hepimizin elini taşın altına sokması ve toplumda sıkıntısı olan problem.

0: mecralarında bunu yapıyorlar ama biz bunu daha çok sosyal medyada görüyoruz. Burada ilk yapmamız gereken bence hukuki hakkımızı kullanmak. Bu önemli. Yani ne yapabiliriz? Elbette ki hukuki hakkımızı kullanmamız gerekir. Nasıl ki bu ülkenin mukaddesatına dokunulması halkımız tarafından kabul edilmiyorsa, o zaman bizim hukuki mercilerimiz de bu mukaddesatımız noktasında efendim konuşan, yaralayan, bunlarla dalga geçen, alay eden bu kimselerin bir şekilde ceza alması noktasında gerekli kanunları, gerekli kararları büyük meclisimizden çıkarıp uygulaması gerekir.
1: Ki yapılıyor çok şükür, ani refleks
0: Yani
1: göstererek anında
0: elhamdülillah. Biz
1: cezalandırılıyor.
0: de toplum olarak bu noktada hemen CİMER yoluyla ya
1: Evet.
0: da savcılıklar yoluyla bu hakkımızı kullanmamız gerekir. Elbette ki burada şunu söylemek kesinlikle istemiyorum. Kavga edelim, toplum olarak ortaya çıkalım. Bu anarşi olur. Ama biz hukuki yollar ile hakkımızı savunmamız gerekir. Birincisi bu. İkincisi, şimdi biz sosyal medyada gezerken bunları gördüğümüz anda bununla ilgili orada verdiğimiz tepki dikkatle yapılması gereken bir tepki olmalıdır.
1: Evet.
0: Orada biz de onlar gibi onların mukaddesatına veya başka mukaddesatlara, başka şeylere, o kişinin kendisine hakaret edersek, söversek, küfredersek onun durumuna düşmüş oluruz. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ayeti kerimede haşa ve kella yüce Allah'a sövenlere siz sövmeyin. Ki onlar da kalkar tekrar söverler. Yani bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Onun için yapmamız gereken hemen sosyal medya dilini iyi bilerek şikayet etmek, onların engellenmesi için her türlü çabayı göstermek, yayılmasını önlemek, yoksa onların yaptığı gibi bir karşılık vermemek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu gibi insanlar kale alınacak insanlar değil.
1: Evet.
0: Çünkü elhamdülillah bu topraklar, Anadolu toprakları aynen Mekke, Medine gibi kiri pası içinde barındıran topraklar değil. Atar. Bugün at, bugün değil yarın. Yarın değil öbürsü gün. Öyle değil mi? Yani bunlar barınamazlar. Onun için biz onların bu faaliyetlerini yayan bir harekat tarzında olmamamız gerekir.
1: Evet.
0: Gerekirse ilgi göstermeyeceğiz.
1: Uyanık olmak lazım
0: Şikayet
1: bir
0: edeceğiz ama
1: anlamda.
0: uyanık
1: Evet.
0: olacağız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi bunlara karşı bilinçli ve şuurlu hale
1: Çok doğru
0: getirmemiz
1: söylüyorsunuz
0: gerekir.
1: hocam. O yapılan espriyi en ufak bir tebessüm yanımızdaki bulunanları bir şekilde etkileyebilir. Özellikle çocuklarımızı
0: Evet.
1: bu gayet normalmiş dedirtebilir Allah muhafaza. Dolayısıyla bu noktada ebeveynlere son derece önemli görevler düşüyor. Hocam devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi değerli izleyenler sadece meydanlar değil minareler de direnişin sembolü oldu şüphesiz. Camilerden yükselen selalar milyonları sokaklara çağırdı. O gece görev başındaki din görevlileri yaşadıkları ve tanıklık ettikleri tarihi anları anlattı. İşte sela sesleriyle hafızalara kazınan o direniş gecesi.
2: ...15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başladığı saatler... ...yurdun dört bir yanında minarelerden sela sesleri yükseldi. Milyonlar için bir çağrıya dönüşen selalar... ...milletin direnişinin de sembolü oldu.
3: Zaten sela bizim insanlara bir çağrıdır. Ey Müslümanlar gece bir durum var... ...bir olağanüstü bir durum var demektir. Yani o selaların çok etkisi oldu... İnsanlar dışarıya çıktı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından din görevlileri de hiç tereddüt etmeden görevlerinin başına geçti. Kimi meydanlara koştu, kimi ise minarelerden selam.

0: Daha okuyarak darbe girişimine karşı durdu.
1: Vatan bizim için en kıymetli hazinedir. Eğer vatan vatan olmaktan çıkarsa camiler kapanır. Namaz kılamazsın. İbadetini yapamazsın.
0: Şehzadebaşı Camii ise o gecenin en kritik noktalarından biriydi. Silah sesleri arasında camiye ulaşan İmam Hatip Oğuzhan Bahtiyaroğlu hem selah okudu hem de cami hoparlöründen vatandaşlara moral verdi.
2: Cenab-ı Allah bizi dirilişin, direnişin neferi kıldı o gece. Salaha başladık. Sonra Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi, sonra İstiklal Marşı.
0: Darbecilerin moralini bozmak için de anonslar yaptı.
2: İşte bütün darbe püskürtüldü. İşte Hakan Fidan müthişler o zaman. Olay el konuldu. İşte o zaman Genelkurmay Başkanımız esir alınmıştı hainler tarafından. O kurtarıldı. Sadece siz burada kaldınız. Öyle sallıyor bunların şeyini bozmak için burada. Sadece siz kaldınız. Teslim olun.
0: Çengelköy'de ise Kur'an kursu öğreticileri ve mahalle sakinleri omuz omuza verdi. Kurulan barikatlarla darbecilerin ilerleyişi durdurulmaya çalışıldı. Camilerden yükselen selalarla vatandaşlar meydanları boş bırakmadı.
3: Halkı uyarıcı bir etkisi vardır. İşte o gecede uyarıcı etkisini göstermiş oldu. Devletinin yanında olduğunu vatandaşlarımız, cemaatimiz göstermiş oldu.
0: Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece minarelerden yükselen selalar hala milletin hafızasında birlik ve direnişin en güçlü örneklerinden biri olarak yerini koruyor.
4: Evet, din görevlilerinin o geceyle alakalı yaşadıkları ve anlattıkları da bu şekildeydi. Çok kıymetli, çok değerli hocamız Profesör Doktor Esat Arslan telefon attığımızda kendisiyle canlı bağlantı gerçekleştiremedik. Hocam tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
5: Ben çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sağ olun. Buyurun efendim.
4: Hocam estağfurullah. O güne dair duygu ve düşüncelerinizi alıyorduk. İşte 10. yılında 15 Temmuz noktasında neler söylemek istersiniz? Sizin için ne uyandırıyor 15 Temmuz darbe girişimi?
5: Yani başlangıçta tabii 30-40 yıl önce başlayan bu omurgasız cemaat yapı, ülke ve milletin süre giden hayatının her alanına sirayet ettiğini sevgili izleyicilere bunu ifade etmemiz lazım.
4: Evet.
5: Bazı efsun kelimeler, tasavvuf, hoşgörü, güzellik, iyilik gibi hani çok kullanan gençlerimizin soft kavramlar. Uluslararası mistik misyonla kendilerini pragmatik bir şekilde kaptırdıklarını gördük. Bunları yaşadık. Yani bu gürenizm veya da gürenist radikalizm artık su yüzüne çıkıp görünürlük halletti. İşte radikalleşmenin sonunda askeri, emniyet, sivil bürokratik alanlarda da paralel devlet yapılanmasını hep beraber gördük. FETÖ'nün bizi biz yapan 3 alandaki tahribatı çok derin olduğunu gözlemlediğimi bütün sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Yani birincisi aile bağları.
4: Evet.
5: Çok önemli vatan millet algısı. Hani onları bile vatan millet Sakarya, hamaset gibi kelimeler değil. Bunlar çok önemli. İslam ve ümmet inancı çok hakikaten önemli. Çünkü nedir? Aile bağlarının, yani ebeveynine ihtimam göstermeyen evlat Anadolu'da yadırganır. Aile bağları evlatların kararlarında çok etkili olur. Hepimiz oralardan gelmiş insanlar olarak ifade etmek istiyorum. FETÖ dönen örgütsel yapının ilk ve özenle saldırdığı yer doğrudan doğruya aile bağı olmuştur. Biliyorsunuz bir çocuğun koparılması en zor ilişkidir maalesef. O kişiyi alıp işte bir otorite bağlamış, oluşmuş demektir. Bunları hep gördük. Yani evden ayrılan ve FETÖ'de okulla abilerinin yanına giden o cambare evlatlar bir süre sonra ailelerin tanınmayacağı noktalara geldiler. Bakın bunlardan kurtulduk.
4: Evet.
5: Bir süre sonra aileler çocuklarının tanıyamaz hale geldiler. Ebeveynler iletişiminde sessiz ve tepkisiz kaldılar. Bunlardan kurtulduk. Çünkü evlatlarımız abi ve öğretmenlerin, abi ve ablalarının küresi haline geldiler. Yani sonradan bu çocuk artık FETÖ'nün örgütünün askeri mankurtu Bakın bu çok önemli. Aytmatov'un, değil mi efendim, tabiriyle ifade etmek istiyorum. Yani beyinsiz bir beyin haline geldiğini gördük. Vatan kavramı yok. Toprağı vatan yapan, toplumu millet yapan, devleti devlet yapan olguların bunların için hiçbir önemi olmadığını gördük. Çünkü niye? Yani onlar bütün dünya vatandır. Evrensellik, uluslararasılık, dünyasallık gibi kavramlarla vatan algısını bile basitleştirdiler. Düşünün bizim Çanakkale'yi, Çanakkale olgusunu, yani vatan uğruna ölmeye dair şehadet olgusunu anlamsızlaştırdıklarını görüyoruz. Yani vatan onlar için herhangi bir şeydir. Söyleyeyim, sadece onları vatan için kendi okulun bütün dünyanın her tarafına yaymaya çalıştığı okulun sınırları içerisinde kalan yeri vatan olarak ortaya koydular. Ve de şu duyar gibi olduk. Türkiye olmazsa efendim Avrupa'da yaşarım, Kanada'da yaşarım, evet, ABD'de yaşarım diyebilirlik, sıradanlık oldu. Bu konu çok hakikaten onlar için vatan, FETÖ elebaşı Gülen'in müritlerini ajite edip duygu sömürüsü yapmak için yazdığı ve yazacağı hüzünlü bağır gibi şiirler, işte sızıntı içerisinde ve Pensilvanya çiftliğinden vaaz ettiği, riyakar hasretli, maalesef ümmet de yok. Hakikaten şunu sormak istiyorum. Son olarak şu cümleyi söyleyeyim. Evet. Öteki konuya geçmemiz lazım. Hakikaten çok önemli. Yani FETÖ'nün İslam'la, ümmetle derdi hiç olmamıştı. Yani yola çıkarken referans olarak İslam ve Müslümanları esas alan, palazlanma sürecinde bu değerli bir araç olarak kullanan FETÖ, sonraki etaplarda tamamıyla başka bir olguya. Bakın, çok önemseyerek ifade edeceğim. Efendim, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olan uçumun bir tespiti var. Bence üzerinde durmamız lazım. Evet, tabanı ibadet, ortası çok önemli ticaret ve üst yapısı tamamen ihanet olan bir casusluk ve terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı, evet, ve onunla birlikte olduğumuzu söyleyeceğim. Evet. Bakın, ben asker kişilik olarak, çok az vaktiniz kaldı biliyorum. Evet. 1-2-3 dakikada şu konuda bir şeyler söylememe, buyurun, Fatih Bey, izin verirseniz çok önemli bir şey olur. Yani 2016'dan sonra klasik anlamda askeri darbe dönemi, yani Türkiye'de darbeler dönemi bitmiş diyebilir miyizden önce şunu söylememiz lazım. Yani klasik darbe dönemi, evet, bitti. Yani 1960'tan itibaren çok da önemsediğim bir olay Ankara'daki yapılan, bu yine aynı tematik olguyla yapılan şeylerde, bu vesayetçi yapıdan kurtulma olgusuna doğru gittiğimizde söylememiz lazım. Yani evet, üç kelimeyle tablo, vesayet, seçilmiş iradenin yerine bürokrasi ve cuntanın hakim olacağı bir sistemden kurtulduk. Kırılganlık hem içeride hem dışarıda zayıf bir Türkiye değil, güçlü bir Türkiye'yi, efendim, Türkiye yüzyılına hazırlanan bir şeyi geldik. Ve de şunu söylememiz çok gerekirdi. Yani toplumsal yapımız, kutuplaşma ve göçün karşı karşıya kalacağımız, o tabii ki ilk hemen arkasında yapılan, değil mi efendim, çok yeni kapı mitinglerini unutmayalım, ama daha sonra iç çatışma riskiyle karşı karşıya olacak. Beyin göçü ve sermaye göçü hızlanacaktı ve FETÖ kadroları maalesef tüm kritik yerlere yerleştirildi. Emniyet, yargı, MİT, TSK, eğitim, hala uğraşıyoruz. Bakın, ben sadece Türk Silahlı Kuvvetleri için demeyeceğim. Bakın, çok önemli bir yapılanma olgusunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. 81 ilde 55'inde darbe girişimine kalkışılmıştır. Bunlarda birçok dava, sayıya boğulmak istemiyorum. Ama bugün şunu çarpıcı bir şekilde söyleyeyim. Yani şu ana kadar 710 yılda 720.580 kişi hakkında soruşturma açıldı. Yani bugün Türkiye'de %1'i insanların, %1'i, bakın, bebek çağındaki hepsini koyarak FETÖ soruşturmasına tabi tutuldu. Yani bununla ilintili kuruldu. 10 yılda 83 bin kişi soruşturma, yargı ve hala devam ediyor. Bu rakam Türkiye nüfusunun 1/1'i. Bakın ne kadar önemli çarpıcı olduğunu

0: olduğu için bunu ortaya koymamak istiyorum.
1: Evet.
0: Ve de bir yine çarpıcı olarak 636.744 hakkında karar verildi. Yani görülen davalarda 127 bin kişi mahkumiyet, 124 bin kişi beraat. Çok önemli bunlar. Onun için söylüyorum ve de FETÖ'nün PKK'dan daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Peki hocam, o bıraktığınız noktadan devam edelim isterseniz. Sizinle olan sohbetimizin bölümü de bitmek üzere ama bu son derece önemli olduğu için soruyorum. Şimdi devam eden davalardan, daha doğrusu karara bağlanan davalardan ve bu FETÖ'cü hainlerin aldığı cezalardan bahsettiniz. Yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde hala, evet, bu FETÖ'cülerin o beyin takımı hala orada mevcudiyetini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri ile işte suçluların iadesi noktasında iki ülke arasında bir anlaşma var. Bazı toplumca bilinen bazı davalarda bir takım suçluların iadesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Ama FETÖ'cü tek bir hainin iadesi Türkiye'ye yapılmadı. Bunun nedeni nedir? Tekrar kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu FETÖ'cüleri elinde mi tutuyor? Yoksa başka, evet, bir neden mi var? Bir korku mu söz konusu? Neler söylemek, evet, istersiniz son olarak?
0: Evet, tabii ki şimdi biliyorsunuz uluslararası ilişkiler jargonunda political asylum dediğim siyasi iltica hakkı var.
1: Evet.
0: Bunların en basit olarak söylüyorum, ben de İngiltere'de gördüm, yakinen gördüğüm için hemen gider gitmez. Yani kendi pasaportlarını dahi ortadan kaldırarak siyasi iltica hakkı istiyorlar. Yani tabii ki bu Avrupa Birliği'ne girmiş olan, birlikte bizim de ortaya koyduğumuz siyasi iltica hakkıyla, yani bir mülteci olarak, oraya bir sığınmacı olarak gitmiyorlar.
1: Evet.
0: Mesele de buradan kaynaklanıyor. Yani biz makro seviyede baktığımız zaman mesele buradan kaynaklanıyor. Diyor ki ben, diyor efendim, Türkiye'de işte şunları en son çok da güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi 8 Temmuz tarihinde tam da NATO'nun günündeki gene bir Yunanlı meslektaşınız demeyeceğim artık ama böyle bir Eleonora Meletti'nin yapmış olduğu, değil mi efendim, Türk askerinin 1974 Kıbrıs'taki iftira atarak, bakın, evet, buradan iftira atarak bunlardan beslenen bir olgu var. Yani bu hakikaten buradan kaynaklanıyor. Yoksa yani suçluların anlaşması, yani adam iltica hakkı istediği zaman, siyasi mülteci hakkını elde ettiği zaman onun sonuna kadar kırılır. Ben hatırlıyorum İngiltere'ye girerken bir seferinde önümdeki adam hemen pasaportumu yırttı ya. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'den gelen. Ben Türkiye'de şuna şey yapıyorum ve ondan sonra hatta orada ben siyasi iltica hakkı ezberlemiş adam onları söyledi. Bu benim söylediğim olay bir PKK. Ama biraz evvel şeyi söyledim. PKK'dan daha şiddetli. PKK'dan FETÖ, PKK'dan daha büyük tehdit olduğunu söyledim. Ve hala bu tehdit, bugün bir gazeteci kardeşimizin özellikle Optimar mesela yaptı. %70 tehdit olarak görüyor.
1: Evet.
0: Bizim için çok önemlidir. Bakın 81 ilde hala operasyon yapılıyor. Öyle değil mi Fatih Bey? Siz,
1: evet,
0: de haberde söylediniz. 937 tane FETÖ mensubu efendim özellikle ve önemli söylüyorum operasyon yapıyor ve iletişim başkanının efendim bütün bu internet sitelerindeki yaptıkları 2702 hesabın engellendiğini ortaya koyuyor. Yani şunu söylememiz lazım. Bu bir küresel astopotun kolları. Bu benim söylediğim değil. Adalet Bakanı Akın Gürley'in fevkalade güzel bir şekilde tespiti. Yani bu bir sadece lider odaklı bir terör örgütü değil. Bunlar halen örgüt. Efendim güncel yapılanması, finansal bayağı ciddi bir şekilde Amerika'da çok geniş oldukları finans yapısının devam ettiğini söylemek, peki, istiyorum. Bana kalırsa son cümle olarak şunu, evet, söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi halkın meydanlara çıkması ve de bizim milli mücadelemize de öyleydi. Biliyorsunuz iki tane gazetemiz var. İrade-i Milliye'yi Sivas'ta kurduk. Hakimiyet-i Milliye'yi nerede kurduk? Ankara'da kurduk ve hemen şeyde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek devlet raporlarında milli iradelerin zaferinin son halkasıdır bu 15 Temmuz zaferi.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız.
0: Estağfurullah efendim.
1: Profesör Doktor Sayın Esat Arslan, sağolunuz efendim. Evet değerli izleyenler, stüdyoda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimizde devam ediyor. Hocam gerçekten önemli bir günün yıl dönümü bugün olduğunu söyledik az önce, değerli görüşlerinizi de paylaştınız bizlerle. Biz yaşadık, gördük gerçekten aslında yani her nesle nasip olmayacak olaylara tanıklık ettik. Bir hain darbe girişimi, onun ardından Cenab-ı Hakk'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle büyük bir tehlike bertaraf edilmiş oldu. Bunu biz biliyoruz ama çocuklarımız bilmiyor mesela. Onlara nasıl anlatmalıyız?
2: Değerli hocam, gerçekten çok önemli bir nokta burası. Biraz önce söyledik. O dönem doğan çocuklar şimdi 10 yaşında. Yani. O dönem 5 yaşında olan çocuklar şimdi 15 yaşında. Hatta şöyle diyelim, o dönem 20 yaşında, 30 yaşında olan gençlerimiz, delikanlılarımız, yetişkinlerimiz var. 10 yıl geçti. Artık hafızalar unutmaya başladı. Küllenmeye başladı. Çok büyük bir tehlike. Gerçekten belki o darbe girişiminin gecesinden kurtulduğumuz o gün nasıl bir tehlike yaşadıysak unutmak da çok büyük bir tehlike. Bunu çocuklarımıza anlatamamak, onu çocuklarımızın zihninde yaşatamamak da çok büyük tehlike.
1: Şehitlerimize karşı büyük vebal bu. Değil mi hocam?
2: Vefasızlık aynı zamanda. Gazilerimiz var şu anda hala aramızda. Tabii. Yaşıyor. Biraz önce seyrettik. Değil mi? Gazilerimizi de seyrettik. Değerli hocam, bakın burada en önemli şey sorumluluk ve adiyet bilincini ayakta tutmak. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, herkes nasıl ki Çanakkale'yi unutmuyorsa, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nı unutmuyorsa, bu noktada bir adiyet, bir sorumluluk bilinci taşıyorsa, 15 Temmuz'u da aynı sorumluluk ve aynı adiyet bilinciyle her an kalbinde hissetmeli, bunu yaşamalı, bunun şuuru ve bilinci içerisinde olmalı. Bu çok önemli bir nokta.
1: Evet.
2: Sorumluluk ve aidiyet. Yine bu noktada tarih bilincini her zaman kitaplarımızdan günümüzde bizim bütün iletişim araçlarımıza kadar bu noktada tarih bilincini, o şuuru, o bilinci çocuklarımızda, gençlerimizde ve yetişkinlerimizde kazandırmamız, onu daim ettirmemiz lazım. Yani bu topraklar kolay kolay alınmadı. Bu topraklar üzerinde kolay kolay vatan olunmadı. Bugüne kolay kolay gelmedi. Nasıl ki efendim Malazgirt bizim için çok önemliyse, bunun tarih bilincini çok iyi bilmemiz gerekirse aynı durum bugün de geçerlidir. Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sorgulayıcı akıl. Çocuklarımız, gençlerimiz bugün bir yerlere gidiyor, okullara gidiyor, okuldan çıkıp başka bir yerlere gidiyor. Ya da evimizde, odasında ama elinde telefon, bir yerlere girip çıkıyor, öyle değil mi? Orada sorgulayıcı aklı her zaman, her daim yanında bulundurması gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani kendisine bir şey söyleyenlere hemen evet dememesi gerekiyor. Biraz önce yani beyefendi hocamız da anlattılar. Yani çocuklarımız kendilerine birisi gel diyorsa, nereye geliyorum, niçin geliyorum, ya, neden geliyorum, siz kimsiniz, nesiniz, bunları sorması lazım. Efendim biz çok iyiyiz, biz hoşgörülüyüz, bizim şöyle duygularımız var, böyle kitaplarımız var, böyle dershanelerimiz var, öyle değil mi? Hatırlayın.
1: İşin içerisinde dinimizi de, okutsal dinimizi de.
2: Dinimiz var, namaz kılıyoruz, şunu yapıyoruz, ya, bunu yapıyoruz diyerek çocuklarımızı ailelerinden, vatanından, milletinden kopartma harekatları içerisinde olunabileceğini her zaman bilmemiz gerekiyor. Bu noktada 15 Temmuz'un bize kazandırdığı en önemli husus, değerli hocam, işte sorgulayıcı aklı ön plana çıkarmak ve bunu her an çocuklarımızda bu bilinci yaşatmak. Yine bu geceyi ve bu geceden önce yaşananları, bu geceyi hazırlayıcı sebepleri,

0: edenleri ve bundan sonra olan olayları dijital yolla, efendim müzelerle, televizyonlarla, sosyal medyayla her an, yani yılın belki 365 gününde, sadece bir gününde değil, sadece bir haftada değil, her an bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Mesela Asırlık Gece çok güzel bir film. Gerçekten izlenilmesini tavsiye ediyorum. Yine çok önemli bir şey var. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin karşısında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi var.
1: Evet.
0: Hiç orayı ziyaret ettiniz mi Fatih Hocam?
1: Gittim,
0: bilmiyorum.
1: Gittim hocam.
0: İnanın, çok güzel bir yer. Yılın 365
1: resmen yaşatıyor yani
0: açık.
1: O. Evet.
0: Oraya çocuklarımızı götürmemiz lazım.
1: Evet,
0: bize
1: evet.
0: O geceyi yaşatıyor. Ankara'da olan kardeşlerimizi, Ankara'yı ziyaret eden, Ankara'da nereye gidilir diye soruyu soran kardeşlerimize ya. Diyorum ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki o 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni bir ziyaret edin. O geceyi bir yaşayın, çocuklarınıza bir yaşatın, tekrar hatırlayın. Bu bize çok şey kazandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Son derece büyük ve gelişmiş teknolojinin de kullanıldığı bir müze. Çocukların da gençlerin de dikkatini o yönden de çekebilecek bir müze ve vereceği mesajlarda, verdikleri mesajlarda son derece önemli. Hocam devam edeceğiz. Ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler yurt genelinde dualar ve çeşitli anma programlarıyla anılıyor. Ankara'da da 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor ve dualar ediliyor değerli izleyenler. Ayrıntıları almak üzere Karşıyaka mezarlığında bulunan muhabir arkadaşımız Fevzi Özgür Altın'a dönelim. Fevzi, neler aktaracaksın? Nasıl bir atmosfer var şehitlikte? Neler söylemek istersin?
2: Fatih Şahin, teşekkürler. Evet, sizin de söylediğiniz gibi hem hüznün hem de gururun birlikte yaşandığı noktalardan birindeyiz. Karşıyaka mezarlığının içinde bulunan 15 Temmuz Şehitler bölümünün mezarlığının olduğu noktadayız. Şimdi ben size öncelikle mezarlıktaki alanı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mustafa Bağcı gösterecek. Sabah saatlerinde anma törenleri başladı. Buraya hem şehit yakınları geldi hem de Ankaralılar geldi ve şehitlerin mezar başlarına karanfiller bırakıldı. Ardından da dualar edildi. İstiklal Marşı okundu. Şu anda da yine vatandaşlar buraya geliyor, şehit yakınları buraya geliyor ve şehitler için dua okuyorlar. Hemen şunu da göstereyim, bakın bir şehit kabrinin başına şeker de bırakılmış. Yine onu da bir detay olarak sizlere göstermek istedim. Şimdi burada dediğimiz gibi özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında şehit yakınları çoğunlukla buraya geliyorlar ve şehitleri için dualar ediyorlar ama Ankaralılar da burada. Onlar da özellikle buraya gelerek şehitleri yad ediyorlar. Ruhlarına Fatiha okuyorlar. Şimdi bir şehit yakınımızın yanına geleceğiz ve aslında o gün neler oldu, ne hissediyor, duyguları neler, üzerinden tam 10 yıl geçti, bu 10 yıllık süre içerisinde neler yaşandı, bunları da hatırlatacağız. Yayın konuğumuz Tuğçe Kapan, şehidimizin kuzeni. Efendim, öncelikle tabii ki başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Neler hissediyorsunuz, neler yaşandı 15 Temmuz gecesinde, bize kısaca bir anlatabilir misiniz?
3: Volkan abim teyzemin oğlu benim. Bize de çocukken çok abilik yapmıştı. Birlikte büyüdük zaten. O gece haberlerde görüyor. Yani bu vatan
4: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün gidiyor. Orada tankın üzerine çıkarak, tankı ateş açan bir tankın üzerine çıkarak içindeki askeri çıkarıyor. Daha sonra da bir asker tarafından kendi beyli tabancasıyla sırtından vurularak şehit ediliyor.
1: Evet, değerli izleyenler, bağlantımızda bir kopukluk oldu. Özel yayınımızı devam ettiriyoruz. Tarihin akışını değiştiren anlar vardır ve o anların yükünü omzunda taşıyan kahramanlar var değerli izleyenler. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan hainlerin karşısına dikilen vatanı canından aziz bilen Assubay Ömer Halis Demir'di. Sıktığı ilk kurşunla sadece bir darbeciyi değil, bir ihanet girişimini yerle bir etti. Bedelini ise bugünler için 33 kurşunla ödedi. Kahraman askerimizin mezarı şehadetinin 10. yılında yine dualarla, yine dinmeyen bir minnetle dolup taştı.
5: Tereddüt etmedi. Karargah namustur diyerek ölüme gitti. şehadet şerbetini gözünü bile kırpmadan içerken gösterdiği o büyük cesarette bir ülkenin kaderini, o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. Kahraman Astsubay Başçavuş Ömer Halis Demir, komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim etmemesi için emir almıştı. Şehadeti göze alarak silahından çıkan o kurşun sadece darbeci Semih Terzi'yi yere sermedi, milletin iradesine kasteden tüm hainlerin planlarını darmadağın etti. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama kahramanlık destanı asla unutulmadı. Ömer Halis Demir'e bizzat şehadet emrini veren emekli korgeneral Zekai Aksakallı sabahın erken saatlerinde Niğde'ye gitti. Bu vatan için 33 kurşun yiyen ama FETÖ'cü hainlere geçit vermeyen kahraman askerinin mezarını ziyaret etti. Ellerini semaya açıp dua etti.
6: Ya Rabbel Alemin.
7: Ömer Halis Demir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii kahin sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şahadeti kutlu olsun.
5: Ziyaretlerin ardı arkası kesilmedi. Onlarca kişi de farklı illerden dua etmek için şehit askerin kabri başına geldi.
8: Yani düşündükçe duygulanıyoruz. Onun için dua ediyoruz. Burada değil, her zaman dua ediyoruz.
9: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Şimdi buradan sonra annesi için de duamızı edeceğiz.
5: Ömer Halis Demir'e duyulan saygı sadece kabir ziyaretiyle de kalmadı. 2016 yılında millet iradesine çarpan ihanet kalkışmasının ardından doğan binlerce bebek Ömer Halis Demir adını aldı.
1: Çok büyük bir kahramanlık destanı. Baktığınız zaman şehidimiz Ömer Halis Demir'in yapmış olduğu o davranış, o hareket, az önce haberimize de belirttiğimiz gibi aslında bir kurşun gibi görünüyor. Bir darbeciyi engellemek gibi görünüyor ama Türkiye'nin de belki de kaderini değiştiren bir hareketti. Cenab-ı Hak kendinden razı olsun, kendisinden razı olsun ve rahmetiyle muamele eylesin. Başta Ömer Halis Demir ve diğer 15 Temmuz şehitlerimize diyelim. Az önce Karşıyaka şehitliğinde Fevzi Özgür Altın muhabir arkadaşımız bize oradaki atmosferi aktarıyordu ve bağlantıda bir kopukluk yaşandı. Tekrar sözü kendisine veriyorum. Fevzi, söz sende.
2: Fatih Şahin, teşekkürler. Evet, biz o gece neler yaşandığını sormuştuk Tuğçe Hanım'a. Şimdi tekrar Tuğçe Hanım'a soralım. Siz anlatıyordunuz özellikle kuzeninizin nasıl şehit edildiğini. Tekrar bir anlatabilir miyiz? Neler yaşandı, nasıl duydunuz ve bugün hangi duygular içerisindesiniz?
3: Abim o gece emniyete gidiyor arkadaşlarını ve kardeşini alarak. Bize de haber geliyor yaralandı diye, kolundan vuruldu diye. Ama hastaneye gittiğimizde arkadaşları falan herkes zaten şehit olduğunu biliyorlarmış. Bize söylemediler. Sabaha kadar hastanede bekledik. Daha sonrasında söylediler. Yani tabii bizim için unutulmaz bir şeydi. Hiç beklenmedik ve 28 yaşındaydı, çok gençti. Her yıl aynı acıyı yaşıyoruz. Yani her yıl katlanarak devam ediyor. Hiç evlenmemişti. Annesine, babası için de çok zor. Kardeşi ve ablası var. Onlar için de çok zor. Yani biz destek oluyoruz tabii ki ama yani onun yeri hepimizde farklıydı. Hepimiz için onun kaybı çok zor.
2: Yani siz mesela yan yana geldiğinizde hayallerinden bahsediyor muydu? İleride şu işi yapacağım, şöyle bir eğitim alacağım, şunları yapacağım gibi, ya da şehit olacağına dair herhangi bir şeyler söylüyor muydu?
3: Annesine söylemiş sanırım, teyzeme. Teyzem bir kere haberlerde şehit haberlerini izlerken ağlıyor. Teyzeme diyor ki ağlama, ne güzel, ben de şehit olacağım diyor. Arkadaşlarına da şöyle bir şey söylemiş. Ben öleceğim ama ölmeyeceğim gibi bir şey söylemiş. Bunu arkadaşlara anlattı. Yani etrafında zaten seçilen bir insandı, farklı bir insandı. O gece de herkesi, bütün mahalleyi toplayıp emniyete gitti. Halka ateş açan bir tankın üzerine çıkarak bir hainin kurşunuyla vatan arasında kendi canını koymayı tercih etti. Çok cesaretli bir insandı. Yani kardeşi için de çok zor, çünkü kardeşinin kollarında şehit oldu. Biz bunların hepsine şahitlik ettiğimiz için bizim için

0: için de çok zor. İdeali olan bir insandı tabii ki. Amatör futbol oynuyordu. Grafik tasarımcıydı. Bu şekilde.
1: Peki siz şimdi normal zamanda da buraya geliyorsunuz ama 15 Temmuzlarda buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Özellikle şehidimizin kabrinin başında.
0: Zaten sürekli geliyoruz buraya ama tabii 15 Temmuz sabahı bizim için çok farklı. Çünkü biz gece haberi aldığımız için hastanenin önünde beklediğimiz için sabaha kadar yani her 15 Temmuz günü bizim için daha zor oluyor. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Hiçbir eksilme olmuyor. Ama onlar namuslarıyla, şerefleriyle gittiler. Şehit oldular. Haince gitmediler. Vatanları için, bayrağı için gittiler. Bizden önceki nesil de bu şekilde yapmış zaten şehitlerimiz. Biz de onları örnek alıyoruz. Onların bıraktığı bayrağı devralarak vatanımızı her hususta koruyacağımızı düşünüyorum. Vatanımızı kimseye bırakmayacağız, emanet etmeyeceğiz yani.
1: Hem bir gurur hem de bir hüzün olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet, çok gururluyuz. En azından gururla, gururlu bir şekilde gitti yani o.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Tekrar başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun diyelim. Evet, dediğimiz gibi şu anda Karşıyaka Mezarlığı'nda özellikle 15 Temmuz şehitleri için ayrılmış olan kabristanların başındayız. Biraz önce de size buradaki atmosferi gösterdik. Gün boyunca özellikle sabahın ilk saatlerinde burada dualar okundu, İstiklal Marşı okundu. Gün içerisinde hem vatandaşlar hem de şehit yakınları buraya geldi ve burada dualarını ettiler. Şu an içinde kameraman arkadaşım Mustafa Bağcı ile birlikte durumu özetledik biz de sizlere. Biraz önce bir şehit yakınımız özellikle o gece neler yaşandığını, o günden sonra neler yaşandığını ve her yıl 15 Temmuz'da neler yaşandığını, duygularını net bir şekilde ifade etti. Gün içerisinde yine programlar devam edecek, anma programları gerçekleşecek. Biz de o gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Fatih Şahin.
2: Teşekkürler Fevzi, aktardıklarından dolayı gerçekten haklarını ödeyemeyiz. Bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim şehitlerimize ve acılı yakınlarına da sabırlar dileyelim Cenab-ı Hak'tan. Yine bir canlı bağlantımız var değerli izleyenler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Nuri Salık bizlerle olacak. Nuri Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Fatih Bey merhabalar, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kıymetli hocamı da selamlıyorum.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Hocam 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve neticesinde milletimizin ortaya koyduğu o destansı mücadele neticesinde ortaya çıkan o günün üzerinden tam 10 yıl geçti. O güne dönecek olursak... Şimdi dünya devletlerinin sergilediği tavır son derece önemliydi. Dilerseniz onunla başlayalım. Belli bir saate kadar farklı açıklamalar, onun o saatten sonra işte darbenin nihayete ermeyeceğini anladıktan sonra farklı açıklamalar geldi dünya devletlerinden. Neler söylemek istersiniz ilk olarak bu konudaki görüşlerinizi alalım.
3: Evet. Fatih Bey, şunu net olarak biliyor. 5 Temmuz hain darbe girişimi, SALT, FETÖ'nün kendi iç dinamikleriyle, iç dinamiklerine geçilerek başlattığı bir askeri kalkışma değildi. Yani bunlar da bir takım uluslararası güç odakları, dış mihraklar vardı. Bunu da anlıyoruz. Darbe gecesinde, o geceyi tabii unutmak mümkün, dün gibi hatırlıyorum. Ben ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de nasıl bir açıklama yapacağına odaklanmıştım kendi açımdan. Ve o gece hiç unutmuyorum, Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimi şöyle bir basın yayınlamıştı. Tarafları sükunete davet ediyoruz. Ve tabii ben bu açıklamayı okuyunca bir öfke duymuştum ve şunu söylemiştim kendi kendime. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu meselenin tam göbeğinde olduğunu gösteren en önemli karinelerden bir tanesi ya, bize ya. Bence bu açıklamaydı. Çünkü bir tarafta Fatih Bey bakın seçilmiş bir hükümet var, meşru bir iktidar var. Öbür tarafta ise benim gördüğü en hain junta yapılanması var. Dolayısıyla bu yapılan arkasında bir takım odakların, istihbarat odaklarının o gece zaten ayan beyan ortaya çıktı. Devlet düzeyinde de açıklamalarda maalesef biz bunları gördük, yaşadık, şahitlik ettik. FETÖ'den bahsediyoruz.

0: bahsederken İsrail terör dediğini bir kenara koyamayız. İsrail terör devleti mutlaka bizim dinimiz olması gerekirken. Bunun da temel bir şu, bakın burada ele ya pek çok açıklamada biliyorsunuz. İfade etti yani o kişilere yönelik nasıl bir içerisinde olduğunu bildirdi ve uluslararası bağlamı doğru okudu. Zaten 15 Temmuz'un gelmekte olduğu anlaşılıyor. Burada benim açımdan en kritik dönüm noktası 3 Temmuz 2013'te Mısır'da Mursi yönetimine yönelik gerçekten askeri darbeydi. Birincisi buydu. İkincisi Suriye devriminin geliyor olması, Suriye'deki o devrim sürecinin bir takım mihraklar tarafı kamete uğratılıyor olması, burada İsrail terör devletinin o şeyleri planladığını bence net olarak gösteriyordu. Ve tabii bunun elbette Türkiye ayağı da vardı ki ayağının da 15 Temmuz gecesinde bu hain terör örgütünün netleştirdiği kalkışmada görmüş olduk. Yani şunu demeye çalışıyorum Fatih Bey, ne zaman Türkiye ayakları üzerinde sağ, uluslararası onurlu, ilke, hakkaniyetli bir dış politika ayakları üstünde yürümeye başlasa Türkiye'nin önüne hep askeri müdahalelerle, askeri da ne yazık ki kesildi. İşte 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi de bunun son bir halkasıydı ama çok şükür Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Yani eski darbelere nazar halkımız bu sefer sokaklara çıktı. İradesine sahip, iradesine çiğnetmedi ve hainleri tepeledi. Burada şunu da son cümle ifade etmek isterim Fatih Bey. 15 Temmuz gecesi sadece bu hain FETÖ'cülere büyük bir tokat vurmadı. Aynı zamanda onların iş birliğine de son derece büyük bir tokat vurdu. Onlara da aslında ders vermiş oldu. İşte ondan sonra Türkiye'nin başına böyle çoraplar örmeye yeltenecek, niyetlenecek ülkeler, şer odakları, işte bu millet iradesini 15 Temmuz'da çıkıp becileri tepeleyen o millet iradesini görecekler ve ayaklarını bundan sonra ona göre denk alacaklar diye düşünüyorum. Elbette bir daha olmaz diyemeyiz. Bakın bu konuyu uyarıyorum. Evet, yani evet. Müteyakkiz olmamız lazım. Yani bu işte gerçekleşme, yani Türkiye üzerine oynanan oyunlar bitmez Fatih Bey. O yüzden biz yine olacağız. Biz yine hazırlıkta olacağız. Ama 15 Temmuz gerçekten bir milattır. Bundan sonra böyle bir şeye yeltenmek isteyenler nasıl büyük bir cevaplarını 15 Temmuz gecesi yaşayıp gördüler.
1: Peki başta ele başları olmak üzere hala bu ülkelerde sığınmacı olarak yaşıyorlar. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, işte Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere. Sizden önce değerli konuklarıma sorduğum soruyu size de yöneltmek istiyorum. Neden bu kişileri, bu teröristleri Türkiye'ye teslim etmiyorlar? Diğer davalarda işte aranan suçlular bir şekilde iadesi söz konusu olduğu halde bu kişilerin iadesi neden yapılmıyor? Düşündükleri bir konumu var veya hala kullanılabilir bir örgüt olarak mı görüyorlar FETÖ'yü? Yoksa bir şeyden mi korkuyorlar? Teslim edildiğinde söyleyecekleri sözlerden mi korkuyorlar? Bu konudaki görüşünüz nedir? Bu teröristler neden Türkiye'ye teslim edilmiyor?
0: Fatih Bey, ikinci söylediğiniz senaryo daha bana da uygun, yani benim kanaatim de bu yönde. Çünkü artık bu saatten sonra elbette FETÖ'nün kalıntıları olabilir. FETÖ'ye karşı her zaman teyakkuz olacağız. Her zaman teyakkuz halinde olacağız ama bu saatten sonra FETÖ'nün tutup da 15 Temmuz harbi olduğu gibi bir kalkışmasına girmesi çok büyük bir ihtimal gibi görünüyor. Fakat yeniden tabii ki örgütlenmeyeceklerdir, güçlenmeye gayret edeceklerdir ama sürekli olarak yapılan operasyonlarda gaybubet evleri vesaire bulunuyor. Yani üyelerinin hala aktif olarak kullandıkları. Ama Türk milleti nezdinde bu yapılanma bir terör örgütüdür. Bu 15 Temmuz gecesi tescillenmiştir. Bir daha öyle dinimizi yani İslam'ın yüce değerleri peygamberler vatandaşı böyle maile etmeleri bana çok mümkün görünmüyor. Bu eğitim sakal bunu söyle vatandaşı kandırma

0: imkanları ve ihtimalleri kalmadı. Şimdi neden o zaman bunlara sahip çıkılıyor diye düşündüğümüzde az önce ifade etten bu yapılanma arkasında istihbarat örgütlerinin olduğu bir yapılanma. Bakın Fatih Bey, 15 klasik Türk siyasi tarihindeki askeri müdahalelerden veya girişimlerinden ayırt eden yegane husus da tam olarak zaten bu.
1: Evet.
0: Yani bu askeri kalkışma olarak bunu okumak doğru olmaz. Bu çok girift bir mesele. Çok katmanlı bir mesele. Askeri var, istihbari unsurları var, sivil bir takım yapılı var örgüt bünyesinde. Şimdi dolayısıyla hadise hani bu kadar büyük olunca burada bunlara sahip çıkanlar, bunların arkasında duranlar kendi adamları geriye çektiler. Kendi ülkelerini aldılar. İşte başta komşumuz sözde kul diyelim Yunanistan. Pek çok FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta NATO zirvesi marjında biz bunu katıldığımız televizyon programlarında söyledik. Maalesef Türkiye'de müttefiki olan bir takım ülkeler başta Almanya olmak üzere FETÖ'cülere ev sahip. Dolayısıyla bunlar yıllardır besledikleri, büyüttükleri planmaya sahip çıkıyorlar. Yoksa bakın örgüt elebaşı iadesi noktası Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında özellikle Donald döneminde ve Obama döneminde çok büyük tartışmalara sebep oldu, sıkıntılar. Evet. Türkiye klasör klasör dosya verdi, kanıtları sundu ama iade etmediler. Almanya keza öyle davranıyor. İngiltere, efendim Yunanistan gibi ülkeler de davranıyor. Ya yani bu da bize şunu gösteriyor Fatih Bey, bu hain terör örgütünün tasmasını elinde tutanlar kendi yanlarına bunları ve sahip çıkıyorlar. Korktukları şey ne? Eğer Türkiye'ye gelip Yüce Türk yerine çıkarlarsa ve bir takım itiraflarda bulunurlarsa sıkıntıya gireceklerini düşün. Yani şu anda onlar açısından FETÖ kullanışlı bir aparat mıdır diye sorarsanız 15 Temmuz'da bitti.
1: Evet.
0: Yani yine bir takım hedefleri mutlaka vardır. Çünkü örgütünün sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de yapılanmaları olduğunu biliyoruz. Bak olmak üzere, başta Asya olmak üzere. Pek çok burada etkisi var, yani kurumları var. Şimdi bunlar da yavaş yavaş devletin yürüttüğü mücadele bağlamında, o devletler nezdinde, işte kapatır örgütünün, ahtapotun kolları olan, işte o kolları kesildikçe, bu batıda bunlara olan desteklerini yavaş yavaş çekeceklerdir. Yani Türkiye'ye yönelik bir niyetleri var mıdır? Bunların niyetleri bitmez Fatih Bey. Ama bir güç olarak gelip de 15 Temmuz gibi kar geceyi Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin gücü bu saatten sonra yetmez. İradesini burada ortaya koymuştur. Ha böyle bir şey yeltenirlerse zaten bedeli 15 Temmuz'dan daha ağır olur. Yani onu da söyleyeyim çünkü millet artık bir kez o sokağı gördü, o direnişin neye sebep olduğunu, direnişin nasıl askeri girişimi, darbeyi püskürttüğünü gördü, bunu deneyimledi. Bir tecrübe kazandı, bu Türk siyasi hayatında olmuş bir şey değil. Son bir cümle söyleyeyim Fatih Bey müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Ben ilk doktora tezimi yazarken İngiltere'de İngiliz araştırmalarda bulundum. Özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası o döneme İngiliz Büyükelçisi Ankara'dan Londra'ya böyle saat başı gönderiyor. İşte ne oldu, ne bitti, neler oluyor Ankara'da diye. Ve şöyle bir iş, o ibare beni çok üzmüştü gerçekten. Menderes'in destekçileri diyor, darbeye karşılar diyor. Darbe olmasını asla tasvip etmiyorlar ama sesleniyorlar diyor. Yani o daha çok kırsalda yaşayan insanlar o evet. Diye karşı çıkma fırsatı bulamadılar diyor.
1: Evet.
0: Yani o Menderes'lerin idama götürüldüğü yasada süreçleri hepsinde bu millet aslında gönlünde, kalbinde bir iz bırak, elinden bir şey gelmemişti o dönem ama elhamdülillah çok şükür Temmuz gecesi işte milletimiz o eski askeri darbelerin de bu hainlerden, bu alçaklıklardan almış oldu.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan dolayı. Sağolunuz efendim, renk kattınız programımıza. Evet değerli izleyenler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Nuri Salık'tı yayın konuğumuz ve kendisiyle dünya devletlerinin o gece sergilediği tavrı hatırlayacaksınız, belirli bir saate kadar farklı açıklamalar. Ondan sonra işin rengi değişince tamamen hükümet lehine açıklamalar yapıldığına şahitlik etmiştik. İşte bu açıklamaların detaylarını Nuri Salık hocamızdan aldık. Devam ediyoruz. O gece tabii ki o hainlere geçit vermeyen halkımızın o manevi duygularının, o dini duygularının harekete geçmesinde selaların büyük önemi olduğunu söyledik. Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir inisiyatif alarak o gece sabaha kadar selalar okuttu. 90 bin camiden hatırlayacaksınız. İşte 10 yıl içerisinde de yine bu hain darbe girişimi ve sonrasında destansı bir mücadelenin yıl dönümlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı yine çok önemli işlere imza attı. Bugün de yine 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 13'te bütün camilerde eş zamanlı selalar okunacak o önemli geceyi bizlere hatırlatma adına. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinlik ve faaliyetler düzenleyecek değerli izleyenler. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek, Mevlid-i Şerifler okunacak, şehitlerimizin ruhlarına ithafen Hatmi Şeriflerin duaları yapılacak. Yaz Kur'an kurslarında 15 Temmuz ve din görevlileri temalı etkinlikler düzenlenecek. 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde sabah namazı buluşması programları gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca ise 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenecek değerli izleyenler. Din istismarıyla mücadele ve sahih dini bilginin önemi anlatılacak. Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Ve son olarak şu an ekran yayınımızda gerçekleştirdiğimiz Diyanet Televizyonumuz ve Diyanet Radyo'da da hafta boyunca özel yayınlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü farklı yönlerle ele alınacak. Din istismarı başta olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin haberler, canlı yayınlar şu an gerçekleştirdiğimiz gibi kısa programlar ve özel içerikler siz değerli izleyicilerimizle buluşturulacak değerli izleyenler. Evet, stüdyo konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimiz devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Diyanet çok büyük bir inisiyatif alarak değerli hocam o gece 90 bin camide aynı anda selaların okutulması kararını almıştı. Ki o selaların o duyulması ben sabaha kadar canlı yayındaydım o gün. Cenab-ı Hak nasip etti biz de o şekilde darbeye karşı durduk değerli izleyenlerimize, halkımıza bu darbeye dik durmaları karşısında hareket etmeleri tavsiyelerinde bulunduk ve bir taraftan da o selalar geldikçe hocam bizim de o manevi duygularımız daha da coşmuş bir şekilde yayınlarımızı gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o gece aldığı o sela okutma inisiyatifini nasıl değerlendirirsiniz? O selaların önemi nedir? Neler söylemek istersiniz?
2: Değerli hocam, sela sadece hani alışkın olduğumuz şekilde cuma günleri cuma namazını haber veren bir sada değildir. Ve yine selalar hani ölen bir yakınımızın öldüğünü etrafına haber veren bir çağrı değildir. Sela tarihimize baktığımızda görüyoruz ki çok önemli günlerde, çok önemli zaman dilimlerinde halkımızın, halkın önderlerinin, kanaat önderlerimizin, büyüklerimizin başvurduğu çok önemli bir bildiridir, bir ilandır.
1: Evet.
2: Bunu biz seferberlik dönemlerinde görüyoruz. Bunu biz savaş dönemlerinde görüyoruz. Yine depremler, afetler, bu dönemlerde büyüklerimizin selaya başvurduğunu görüyoruz. Mesela Çanakkale Savaşı'nda sela okutuldu ve yine Balkan Savaşları'nda selalar okutuldu. Halka o cihat ruhunu kazandırma noktasında bir manevi dirilişe sebep olması ve insanların bu noktada yeniden kendilerini bularak ortaya çıkmalarının bir gereği olduğunu, bir çağrısı olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Aynı şekilde Ermeni-Rus beraberliğinde Osmanlı'ya yapılan saldırılarda, savaşlarda Erzurum'da Nene Hatunların o selalarla evlerinden baltalarını alıp Ruslara doğru gittiklerini, çocuklarını evde bırakıp selalar ile savaşa katıldıklarını, o gencecik kadınların, gencecik fidanların bu şekilde savaşa girdiklerini biliyoruz. Yani sela bir savaş nidasıdır aslında, bir cihat nidasıdır aslında, bunu biliyoruz. İşte bu ruh 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir. Ne yapacağını bilmeyen, acabalar içerisinde gidip gelen, bunu siz ekran başındayken yaşadınız, halkımız da evinde yaşadı. Ya. Dışarı çıkayım mı, çıkmayayım mı? Ne yapayım? İşte bu tereddüt içerisinde insanları iki şey uyandırdı. Birincisi devletimizin başının çıkın meydanlara ifadesiydi. İkincisi de değerli Diyanet İşleri Başkanımız, o günkü Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın emriyle 90 bin camimizde yankılanan selalardı. İşte o selalar milletimize, hah işte vakit budur, dakika budur, saniye budur, ben artık burada oturamam. 70 yaşındaki dedenin, 15 yaşındaki genç kızın, efendim herkesin sokaklara, namlulara rağmen, tanklara rağmen, uçaklara rağmen, helikopterlerden o akan kurşunlara rağmen kendisini sokaklarda bulduğu o ana bir vesiledir Seda. Selalar. Selalar onun için gerçekten tarihimizde ne kadar önemliyse 15 Temmuz'da da o önemini bu halkımıza yaşatmıştır. Hocalarımız, Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
2: Acaba ne olurum? Acaba bir şey mi olur? Bana bir kurşun mu değer? Yoksa ellerim kerepçelenir, içeriye mi atılırım? Gibi hiçbir düşünceyi aklına getirmeden hemen emri alır almaz camilere, minarelere koşup, işte 00:13 dediniz değil mi? O dakikadan itibaren ne zamana kadar? Sabah namazına kadar.
1: Gitti, evet.
2: Sabah namazına kadar ve onu takip eden günler, haftalar, o selalar bu semada, vatanımızın bu gök kubbesinde yankılandı. Günlerce yankılandı.
1: Evet.
2: Ve o sedalar, o sala, o manevi efendim çağrı insanların bu hainlere karşı dini, mübini istismar ederek, bu da bir boyutu belki konuşuruz, dini, mübini istismar ederek halkın içinden çıkıp efendim bu vatana hain hançeri vurmak isteyen bu kişilere karşı birleştirici bir güç oldu ve selalar ile elhamdülillah o da bir vesile olarak, manevi bir güç olarak elbette ki halkımızın bu hainlere karşı durmasına bir vesile oldu. Rabbim bu noktada dirayet gösteren hem amirlerimize, büyüklerimizden, hem de bunu yerine getiren 90 bin veya daha fazla din görevlimizden, din gönüllümüzden razı olsun.
1: Amin.
2: Ben biliyorum o gece nöbetleşe sabaha kadar sela okundu.
1: Tam bir mücahitlik örneği gösteriyor.
2: Aynen öyle. Minaredeyken minarelerin kapıları kapandı. Sela vermek için minareye çıkılmasın diye hoparlörler kapatılmak istendi. Ya. Fakat bütün bunların hiçbir tanesi engel olmadı, olamadı. O gece selalar sabahlara kadar yankılandı. Hani Kadir suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ya, o gece melekler sabaha kadar, ta fecir doğana kadar indi de indi diyor ya, başlarında Cebrail aleyhisselam olarak, o gece de selalar sabaha kadar bu millete bir çağrı oldu. Milli bir iletişim, dini bir iletişim aracı oldu. Bakın, evet. İletişim aracı. Siz evinizdesiniz, bir bakıyorsunuz dışarıdan bir sela geliyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Durabilir misiniz?
1: Nasıl durabilsin? Evet, o
2: yani ekran başındaki, ben çok dinledim.

0: Bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizleri kulluğunda daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, 15 Temmuz hain girişiminden sonra bu uğurda vatanı, milleti ve maneviyatı kurtarmak adına canlarını feda eden evlatlarına aziz milletimizin okumuş olduğu hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Okunan Kur'an'ın nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Mekanlarını âli eyle. Menzillerini mübarek eyle. Cennette Efendimiz'e komşu eyle. Seyyid-i Şühedâ Efendilerimiz Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hamza'ya komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ülkemize, milletimize, devletimize, insanımıza bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi. Aydınlık sabahlarına muhtacız. Narını değil, nurunu gönder ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, devletimizi, milletimizi, ülkemizi ve bütün alemi İslam'ı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Hainlerin hıyanetinden, zalimlerin zulmünden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bir daha böylesi kötü günleri bizlere, nesillerimize, ülkemize, milletimize yaşatma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, nesillerimizi Kur'an'a hadim eyle. Hakkı hak bilip hakka uyanlardan eyle. Batılı batıl bilip batıldan içtinab eden kaçınanlardan eyle. Kur'an'a hadim eyle. Efendimizin ahlakıyla mütehallik eyle. Vatanı için, milleti için, mukaddesatı için fedayı can edebilmeyi, her türlü fedakarlığa katlanabilmeyi bizlere ve nesillerimize lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Kelime-i Tevhid'in nurunun üzerimize düştüğü o kutlu günden, şehadet ayetinin nazil olduğu o mübarek günden bugüne kadar vatanımız, milletimiz, imanımız, Kur'an'ımız, sancağımız, ezanımız hürmetine fedakarlıkla canlarını feda etmek üzere şehadet şerbetini içmiş Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbimizden 15 Temmuz'a kadar ne kadar vatan evladı toprağa düşmüşse her birlerinin ruhlarına okunan Kur'an'ı hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, devletimize, milletimize güç kuvvet ihsan eyle. Devletimizi devleti ebed müddet eyle. Milletimizi ilelebet baki eyle. Ve her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri sana layık kul, sevgili peygamberimize layık ümmet eyle. Bu kutlu vatanı bize emanet eden aziz ecdadımıza layık millet eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan, sevgili peygamberimizin ahlak-ı hamidesinden ayırma ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Geleceğimizi aydınlık ufuklarla inşallah aydınlat ya Rabbi. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve rzukna iştinabe ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Evet değerli izleyenler, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenleniyor dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir tören öncesinde Diyanet İşleri Başkanımız, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Safi Arpaguş'un yapmış olduğu dua ile başladı program. Bu duayı da ekranlarınıza getirdik. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugünün önemine yönelik konuşma

0: yapması bekleniyor ve bu konuşmayı da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi son derece önemli 15 Temmuz açısından, biliyorsunuz bombalanan yerlerden biriydi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu nedenle gazi unvanı aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bombalanan yerler bugün hala bir şekilde oranın merak eden kişilere gösterilmesi açısından restore edilmedi mesela. Hala bombalanmış haliyle duruyor ve o kara günün ne kadar tehlikeli bir gün olduğunu, hainlerin ne kadar gözlerini karartarak o günü, bu darbe girişimini gerçekleştirdiğinin en güzel örneği hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini gösteriyor değerli izleyenler. Dediğimiz gibi mecliste tören düzenleniyor ve muhterem başkanımızın duasıyla başladı ve az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşma yapması bekleniyor. Bir şekilde 15 Temmuz'un gerçekleşmesinin en büyük sebeplerinden biri, hainlerin bu kadar gözlerini karartarak o raddeye gelmesinin en büyük sebeplerinden biri galiba din istismarı hocam. Yüce dinimizin, o güzel dinimizin bu hainler tarafından istismar edilerek, az önce belirttik ya, o saf Anadolu çocuklarını dinimizi kullanarak, istismar ederek kullanmaları gerçekten çok önemliydi ve çok tehlikeli bir durum söz konusuydu. Din istismarı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın ne gibi çalışmaları oldu, 10 yıl boyunca, 10 yıl içerisinde neler yapıldı, neler söylemek isterseniz bu noktada?
1: Değerli hocam, yani sorunuz çok önemli. Evet, başkanlığımız o dönem çok önemli çalışmalara imza attı. Fakat müsaade ederseniz dört başlıkta din istismarını ifade etmek isterim.
0: Buyurun.
1: Yani neydi? Bu hain örgüt, bu terör örgütü hangi noktalarda dinimizi istismar etti, kullanmaya kalkıştı? En başta dini ve İslami kavramları kullandı. Bakın çok önemli bir şey. Bunun başında imam gelir. İmam bizim geleneğimizde devletin büyüğüdür. Devletin başıdır. Ve yine imam caminin önderidir. Toplumun önderidir. Camide namaz kıldırandır ve toplumun rehber öğretmenidir. İmam-ı Hatip buradan gelir. Fakat bunlar ne yaptılar? İmam ifadesini bağlamından kopartarak kendi emelleri doğrultusunda kullandılar. Elhamdülillah halkımızın o dirayetli duruşuyla biz bu imam kelimesine sahip çıktık, bunların elinden söktük aldık.
0: Evet.
1: İmam-ı Hatip bizim kelimemizdir, bizim kavramımızdır. Cemaat kelimesi, cemaat bizim irfanımızda, efendim İslam medeniyetinde nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. Yani Müslümanları kucaklayan o geniş büyük yoldur. Fakat bunlar ne yaptılar? Kendi o küçücük sapkın ve sapık örgütlerine cemaat adı koydular. Bakın o geniş, engin, derin bir kavramı nasıl istismar edip kendi amaçları altında kullandılar. Cami cemaati vardır. Bir grup, bir hizip, bir yapı efendim bu kavramı temsil edebilir mi? Bunun gibi nice kavramlar. Hizmet kavramı, ya, himmet kavramı, vakıf kavramı, itaat kavramı, sadakat kavramı, hangi birini sayalım?
0: Ve korkar oldu insanlar değil mi hocam bu kavramları sayarken
1: i̇nsanlar
0: o dönemde?
1: İnsanlar tabii ki korkar oldu. Ya. Mesela başkaları da başka kavramları kullandı. Hizbullah kavramı gibi.
0: Evet.
1: İşte ikinci istismar başlığı uzun uzadıya anlatılır. İnşallah programlarınızda anlatacaksınız. Batını ve sapkın yaklaşımları ve oluşumları. Yani bunlar ne yaptılar? Sahih dinin ortaya koyduğu gerçekler yerine kendi batını ve sapkın anlayışlarını insanların arasına yerleştirmeye çalıştılar. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz'i istismar ettiler. Cebrail Aleyhisselam'ı istismar ettiler. Para toplamak için acayip acayip senaryo uydurdular. Tiyatro

0: pro çevirdiler. Ve insanların duygularıyla oynayıp onlardan aldıkları nice nice paralar da yurt dışlarında istedikleri gibi cırıt attılar. Öyle değil mi? Yani bu ne kadar acı bir şey. Ve yine değerli hocam hızlı geçeyim. Takiye ve ikiyüzlülük bunların yaptığı en önemli istismardır. İkiyüzlülük ne yaptılar? Kendi hedeflerine, kendi sapkın amaçlarına ulaşabilmek için her yolu mubah gördüler. Fakat sureti haktan görünerek ve yine biraz önce konuğumuz anlattığı gerçekten altı çizilmesi gereken bir husus, ailelerin elinden çocuklarını, gençlerimizi kopartıp onları mankurtlaştılar. Ya. Kendilerine köle edindiler, manevi köle. Yani ailesine sadakatten, devletine, dinine sadakatten ayırıp o hiziplerine, yapılarına, sapkın inançlarına sadık kişiler hale getirdiler. İşte bütün bu din istismarı dediğimiz, dini daha sayabiliriz ama ben genel başlıklar halinde saydığım bu noktada başkanlığımız bu çalışmaları ortaya koyabilmek için ne yaptı? İlk gece selaları anlattık, onu geçiyorum fakat orada o gün Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir iş yaptı değerli hocam. Bunu kimse dile getirmiyor ama Din İşleri Yüksek Kurulumuzun sekreteryasında 5 yılda bir yapılan din şurası vardır. İşte en son din şuramızı 2024 yılının Kasım ayında yaptık.
1: Evet.
0: O dönem olağanüstü din şurası yapıldı. Ve yapılan bu din şurasında başkanlığımız, devletimizin büyükleri, toplumumuzun, sivil toplum örgütlerinin aydın insanları her kesimle birlikte bu tür yapılara karşı ne yapılabilir? Nasıl çalışma yürütülebilir? Bunun çalışmasını, yol haritasını ortaya koydu.
1: 2016 yılında mı?
0: 2016 hemen, yılının benim... Ağustos ayında. Hmm. Bakın Temmuz ayında.
1: Ama normalde şeyde yapılıyor. 2015'te mi yapıldı hocam?
0: Normalde 2015'te yapıldı.
1: Hmm. Evet.
0: 5 yılda bir yapılıyor. Efendim 2019 yılında yapıldı, 2024 yılında yapıldı, 5 yılda bir yapılır.
1: Evet, ama o yıla özgü olağanüstü bir din şurası yapıldı.
0: Olağanüstü din şurası yapıldı, evet. Ve uluslararası şuralar yapıldı ve bu uluslararası Müslüman toplumlara, Müslüman idarecilere de anlatıldı. Yani o dönem bütün dünyadaki Müslüman idareciler ülkemize davet edildi ve uluslararası toplantılarla bu konu onlara da anlatıldı ve bilinçlendirildi. Çünkü biz biliyoruz ki bu yapı dünyanın her tarafında var. Hmm. Afrika'nın hemen hemen her ülkesinde var. Asya'da, Orta Asya'da, hatta Türkiye Cumhuriyetler'de bile var. Balkanlar'da. Nereye giderseniz gidin bu yapıyla karşılaşın.
1: Bunun sonucu alındı mı hocam ilerleyen
0: Elhamdülillah,
1: yıllarda?
0: Elhamdülillah çok büyük sonuçlar alındı. Afrika'nın ve Asya'nın büyük yani ülkelerinin büyük kısmında bu yapının okulları kapatıldı. Bunun yerine Maarif Vakfı kuruldu. Bence Maarif Vakfı bir başlık olup anlatılmalı.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yapıldı? O okulların yerine bu Maarif Vakfı nasıl kuruldu? Orada sadece Maarif Vakfı değil, oralarda bulunan başkanlığımızın ateşeleri, müşavirleri, koordinatörleri nasıl çalışmalar yaptı? Bunlar uzun uzadıya anlatılacak şeyler.
1: Onun ve için, oradaki halkın bir şekilde bu yapıya bakışı da aslında ortaya konulmuş oldu değil
0: elbette
1: mi?
0: Elbette ki yani insanlara halkın anlatıldı. Zaten evet, bilen biliyordu. O gece 16 Temmuz gecesi, o gece sabaha kadar Afrika'nın Moritanya'dan Sudan'ına kadar, Mısır'dan Güney Afrika'ya kadar, Mekke Medine'de birçok yerde oranın insanları da bizim halkımızla birlikte cihat etti. Kimisi sokaklarda, kimisi de ellerini semaya açarak, dua ederek ve sabah elhamdülillah bu darbe girişimi başarısız olunca elindekini, avucundakini götürüp Medine'de fakire, fukaraya, ünle kim geliyorsa ona sadaka veren insanların varlığını biz biliyoruz değerli hocam.
1: Evet.
0: İşte başkanlığımız bunların dışında ne yaptı? Vaktimiz varsa anlatayım, bir yoksa ara verelim istersen.
1: Bir VTR'miz var hocam. Peki. O VTR'yi verdikten sonra o başkanlığımızın son derece önemli çalışmaları var. Bunları aktarmakta fayda var. Onun öncesinde o gece evlatlarını, eşlerini ve yakınlarını kaybedenlerin ve gazi olanların hafızasındaki acı ilk günkü tazeliğini koruyor.

0: Değerli izleyenler, şehit yakınları ve gazilerimiz o gece yaşananları bakın nasıl anlattı.
1: Ana dedi, yaraları çok ağır, geliyorlar dedi. Ya yavrum, ağır yarayla gelini mi dedim, ölüm neyi mi var dedim. Ana üçü de ölmüştü. O vakit duydum ta akşam. 10 yıl oldu. Ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor yavrum. Tükenmiyor acılar, gitgide çoğalıyor. Allah acıyı kimseye göstermesin. 10 yıl oldu mu burn olmuştu bir daha işte. Böyle acıyı gördük. 3 tane şehide kim dayanıyor yavrum?
2: Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu. Rabbim devletimize zeval vermesin. Ha belki biz çok zorluklar yaşattık ama o gururu da bize yaşattılar. Devletimiz de bize sahip çıktı yani. Allah razı olsun. Biz şehit verdik, onlar da bizim arkamızda oldular. Her şeyimizi çaldılar yani. Onlar muratları vardı. Görecekleri daha çok şeyler vardı. Çocuklarının, torunlarının gelinlik giydiğini göremediler. Diploma törenlerini göremediler. Her şeyimizi o hainler çaldılar. Rabbim onlar kahrı perişan etsin. Bizim ya bize çektirdiklerini onlar bir katını yaşasınlar yani. Rabbim bir daha yaşatmasın öyle şeyleri, devletimize zaval vermesin.
3: Vali Bey'le İl Emniyet Müdürü'nün köprüye geldiğini duyduk. Onlara işte müdahale edildi askerler tarafından. Bu bir darbedir, teslim olun diye. Onlar da tabii karşılık verince orada bir çatışma çıktı. Biz de vatandaşlar olarak tabii hani savunma yaptık orada. Vali Bey'i işte Emniyet Müdürü'nün oradan çıkmasını sağladık kalabalık bir şekilde. Ondan sonra işte ilerleyen süreçlerde vatandaş çoğalmaya başladı. Biz ilk giden dediniz oraya kardeşimle birlikte. Saat 12'den sonra çok büyük bir hani ateş açılmaya başladı vatandaşların üzerine. O sürece kadar tek ateş yapılıyordu ama 12'den sonraki çatışmalarda vatandaşı yani yanımızda çok vurulan oldu. Biz de hani yanımızda çok kurşunlar geçmeye başladı. O süreçte işte saat 3 gibi ben işte yaralandım. Kafamdan mermi yedim. İşte bir yarım saat falan durdum. Tabii üzerime akliyeti çıkarttım, kafamı sardım. Kardeşimle birlikte sonra hastaneye gittik. Polislerin tomaların olduğu bölgedeydim ben. Onlar ateşe edilmesin diye kardeşlerimiz yanında durduk orada mecburen. Ayrılmadık.
4: Tabii o gece şöyle bir şey vardı. Biz herhangi bir organizasyon yapmadık, herhangi bir plan yapmadık. Allah'ın planı devreye girdi. Yapılan şuydu, ülkemizde illaki büyük kurumların başında büyüklerimiz var. Bir organizasyon yapılsa, deseler ki 3 kişi şuraya, 5 kişi buraya gitse illaki bir aksilik çıkardı. Biz herkes yetmesi gerektiği kadar gittik. Öyle denk geldi, Allah öyle nasip etti. O gece siyah minibüsten defalarca ateş açıldı. Ölen kardeşlerimiz oldu. Yine yanımızda yaralanan, bulunan kardeşlerimiz oldu. Dünyanın aradığı, dünyanın nerede diye merak ettiği Cumhurbaşkanı belki de ilk görenlerden biriyim o an Atatürk Havalimanı'na indiğinde. Kendisini gördükten sonra bu işin nihayete ereceğini zaten biz düşünmüştük. Çok şükür ki istediğimiz gibi de oldu.
5: Bak, sana söz verdim, getirdim. Geldi seni öptü lan, helal olsun sana var ya.
0: Evet, değerli izleyenler, Denizleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Doktor Sayın Fatih Mehmet Aydın'la olan sohbetimizde devam ediyor özel yayınımızda. Dediğimiz gibi din istismarı son derece önemli. Buna müsaade ederseniz işte ne gibi sıkıntılar, belalar başımıza geleceğini aslında 15 Temmuz'da çok iyi gördük ve bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımıza da çok büyük görevler düşüyor ve başkanlığımıza çok büyük çalışmalar yaptı bu noktada. Dilerseniz bunları alalım hocam sizden. Neler yapıldı?
6: Kısaca ifade etmek gerekirse başkanlığımızın o dönem o olağanüstü şuradan çıkan kararlar doğrultusunda bir takım yol haritası yapması gereken çalışmalar ortaya konuldu. Bu bağlamda hemen bu terör örgütünün liderinin ve onun etrafındaki kişilerin yapmış oldukları biraz önce değindiğimiz istismar boyutları tek tek incelendi. Din İşleri Yüksek Kurulumuzda uzman arkadaşlarım, Allah onların hepsinden razı olsun. Amin. Gece gündüz saatlerce günlerce bütün bu kişinin

0: kasetlerini, efendim kitaplarını didik didik incelediler.
1: Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum.
0: Yani neler, ne var ne yok hepsini ortaya koydular ve kendi dilinden FETÖ diye bir istismar raporu ortaya koydular. İstismar raporu ortaya çıkardılar ve bunu ilgili yerlere ve daha sonra halkımıza efendim yayınladı başkanlığımız. Yine farklı boyutlarıyla FETÖ. Bu böyle bir çalışma yapıldı. Bunun dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir kuruluşu olan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir kuruluşu olan İslami Araştırmalar Merkezi aynı şekilde FETÖ yapılanmanın gizli yapılanma olan FETÖ'yü analiz eden bir çalışma ortaya koydu. Din istismarı ile mücadele nasıl yapılır? Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Diğer taraftan din istismarının bir başka boyutu olan DAEŞ ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu da çok önemli. Yani şimdi tamam FETÖ bir terör örgütü, fakat bunun dışında da başka terör örgütleri var. Onlarla ilgili de özellikle DAEŞ gibi eli silahlı grupların dini bir başka açıdan istismar eden, Müslümanları bir başka açıdan sıkıntıya sokan gruplarla ilgili çalışmalar yapıldı.
1: Afrika'daki Boko Haram galiba, değil
0: Boko
1: mi hocam?
0: Haram,
1: onunla da alakalı
0: yani
1: bir çalışma
0: tabii,
1: yapıldı.
0: Yani tabii bütün bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Ama en önemli çalışmalar gençlik ve çocuklarla ilgili çalışmalardı. O dönemden sonra 4-6 yaş grubu çocuklarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
1: Evet.
0: O kurslar daha fazla açıldı. Ve bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın döneminden itibaren 7-10 yaş Kur'an kursları açıldı. Aynı şekilde 10-14 yaşındaki gençlerle ilgili çalışmalar devam edildi. Yine manevi danışmanlık yurtlarda, cezaevlerinde, hastanelerde bu tür çalışmalar ve yine konferanslar gece gündüz il ilçe müftülüklerimizde. Efendim hangi kurum ve kuruluş resmi veya sivil bizden efendim Diyanet İşleri Başkanlığımızdan sahih dini anlatma noktasında çalışma istediyse oraya hocalarımız, müftülerimiz, uzmanlarımız, üyelerimiz, başkanlığımızın bütün personeli, din gönüllülerimiz koştular. Bir taraftan din istismarının anlattılar, diğer taraftan da sahih dini uygulamaların neler olduğunu hem halkımıza hem de ilgili makamlara tek tek tane tane anlattılar.
1: Hocam dedik ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenleniyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu an kürsüye çıktı. Bu konuşmayı ekranlara getiriyoruz.
2: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını İftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte

0: şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yeni Kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktardık.

0: reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Kamu spotu.
6: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, İstiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedai canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi. Vatan, ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, Hakk'ın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimizse fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece

sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır. Kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil. Asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i mutlaktan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın. Ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. O meşremuzu unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.

Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi böleceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

çalışma senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir.

yıllar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum. Sizleri sormalı.
1: Şükür, iyiyiz, iyiceyiz. Çok güzel bir soru var. Her bir soru muhakkak değerli. Bazı sorular direkt. Evet. Acaba bana değiyor diye mi önemsiyorum? Benim de bununla ilgili merakım
2: bir
1: var.
2: Bir o aslında.
1: Belki de. Ya da bir başkasının cevabında duydum. Bu soruyu mu işaret ediyor diyorum. O da böyle diyor ki. Kişisel gelişim adı altında insanın egosunu sürekli köpürten, büyüten, abartan, pohpohlayan seminerler var.
2: Ya,
1: var.
2: Doğru söyle.
1: Sosyal medyada bu konuda birçok video kaydı var ve eğer bunlar doğruysa nefsi ıslah etmenin veya mütevazı olmanın da bir anlamı kalmıyor. Evet. Bu türden söylemlere bakış açınızı sormuş. Evet, ben de ekliyorum. İnsanı yap, koş, yaparsın, edersin, kırarsın, üstündeki ağırlığı kaldır. İşte çekim alanı, çekim merkezi, pek çok tanımla, tabirle. Neler söylersiniz hocam? Merakla
2: bekliyoruz. Eyvallah, doğru söylüyor. Zaman zaman dost meclislerinde biz de bu konuları tartışıyoruz. Kendi meslektaşlarıma ben yıllarca eğitim seminerlerinde bu konularda rehberlik etmeye çalıştığım için de o zaman da bu konuyu gündeme alır, inandıklarımı paylaşırdım dostlarımla. Mesela benim buradaki genelde ölçüm şu, kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Gerçekten kediyi aslan etmek gibi bazı ifadeler var. Aslında kedi, kedi olarak güzel. Aslan da aslan olarak güzel.
1: Evet.
2: Kediye sen aslansın, sen yaparsın, sen aslansın demek onun ne kadar aslan eder. Ya da bu çok güzel bir kelime var ya, sürdürülebilir bir şey.
1: Hı-hı.
2: Belki hipnoz için, belki işte bir maçta kötü giden bir sonucu lehine çevirmek için. Devre arasında teknik direktörün bazı yaptığı konuşmalar vardır değil mi? Çıkın aslanlarım, gösterin bunlara sizin ne olduğunuzu, siz bu işi yaparsınız anlamında. Evet. Köpürterek, pohpohlayarak yaptığı şeyler olabilir ama burada fotoğrafın büyüğüne bakmak gerekir diye düşünüyorum. Buna bizim olumlu bir tavır takınmamız mümkün değil. İnsan fıtratına aykırı hiçbir şey sürdürülemez. Bir şey, hele eğitim adı altında yapılıyorsa, seminer adına altında yapılıyorsa, bir kere insanın doğasını, fıtratını uygun olmalı. İnsanın kendini keşfine fırsat verecek bir imkan dairinde olmalı. Malum hemen her vesileyle söyleriz değil mi? İnsanoğlu en güzel bir şekilde yaratılmış değil mi? Bu ayeti kerime. Tin suresinde 4. ayette geçer. Ama insanoğlu acaba kapasitesinin, doğuştan getirdiği o güzelliklerin, bereketin ne kadarını doğru kullanıyor? Ne ölçüde doğru kullanıyor? Yeterli mi? Değil mi? İnsanın yeteneklerinden haberdar olması ve bu yeteneklerini geliştirerek daha doğru bir şekilde, daha iyiye doğru yolculuk edecek bir şekilde kendini geliştirmesine vesile olacak, yardımcı olacak, rehberlik edecek seminerlere evet diyebiliriz.
1: Eyvallah.
2: Eğitim programlarına evet diyebiliriz, destek olabiliriz. Buna zaman ayırabiliriz. Bunun getireceği külfetlere katlanabiliriz. Ama konunun uzmanı olmayanların, bunu sadece bir ticari faaliyet olarak yapmaya çalışanların ve özellikle de çoğu başka dillerden, yani bizim toplumumuza uygun olmayan toplumlardan devşirme, tercüme, bir takım kitaplarla yapılan ve özellikle bizim milli ve dini değerlerimize, örfümüze, geleneklerimize uygun olmayan sözde bir takım kişisel gelişim materyalleriyle biz bu işleri yapılmasına rıza gösteremeyiz.
1: Eyvallah.
2: Buna ben bugün değil, bunun çok konuşulmaya başlandığı en azından 25-30 sene öncesinden karşı çıktığımı hatırlıyorum. Yani bu bize göre değil. Çünkü arkadaşımızın sorusunu hatırlayalım. Ne diyordu arkadaşımız? Böyle insanın her fırsatta pohpohlandığı, evet, köpürtüldüğü bir ortamda nefis terbiyesi nasıl olacak?
1: Olmaz.
2: Nasıl mütevazı olacak insan yeri geldiğinde, değil mi? Bunlar birbirini ortadan kaldıran bir hale mi dönüşüyor? Bu konuda o zaman seçici olmak gerekeceğinin altını çizelim. Özellikle çocukları, gençleri bu türden kurs ve seminerlere gönderirken, yönlendirirken kurs programlarını, eğitim materyallerini, eğiticileri, kursları düzenleyenlerin mesleki donanım ve tecrübelerini, backgroundlarını, referanslarını, adına ne derseniz artık, doğru ve yeterli bir eğitim süreci yapıp yapmayacakları konusunda ikna olursak ancak emanet edelim. Demek ki belki bu konuda bunları söylemek yeterli.
1: Hı hı.
2: Yani bir şeye toptan karşı çıkmayı da doğru bulmuyorum. Tabii. Gerçekten bu konuda başarılı olan, bizim değerlerimizle, bize ait değerlerle, bu toprakların, Anadolu'nun, bizim dinimizin bize öngör, bir kere iki günü aynı olan zarardadır diyen, ilk emri oku diyen dinin mensupları mevcut hallerinden razı olamazlar. Şüphesiz daha verimli olmayı, daha etkin olmayı, daha başarılı olmayı arzularlar. Ama bütün bunları yaparken de dini ve milli değerlerinden ödün vermemeyi de, hatta artık ayakları üstünde durup birçok şeyi beceren bir insanın o nispette mütevazı olduğu, o nispette paylaşıma açık olduğu, o nispette diğer insanlara rehberlik edecek bir hoşgörüde olduğu ve paylaşımda olduğu bir ortamı arzularız. Bizde hani olgunlaştıkça, bir konuda mesafe aldıkça, İslam dininin bize kazandırdığı ahlaki değerlerde de aynı zamanda eş zamanlı bir gelişme olmalı.
1: Evet.
2: Bunu yapamadığımız zaman çok sayıda belge alabiliriz, sertifikalara sahip olabiliriz.
1: Evet.
2: Hatta bunu uygulayan başkalarına da bunu ticari amaçla artık satacak hale gelecek bir birikime de, donanımı da sahip oluruz, ama güzel ahlaktan uzaklaştığımızda bunların bana göre anlamı o nispette kaybolur.
1: Eyvallah.
2: Allah yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin hocam. Muzır akımlardan Rabbim muhafaza buyursun
2: abi, bizleri. Ağzına sağlık.
1: Çünkü süsleniyor, paket çok
2: sevimli, güzel.
1: Ambalaj güzel. İçerik fena, çürümüş, kokmuş. Rabbim korusun gençlerimizi. Sağolunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salaların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük.

15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim, bozar gideriz. Döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan. Bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun. İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim.
Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez koyunum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz, hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. Her bir dinleyicilerimize, sevgilerimize, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun efendim. Böylesi güzel, böylesi anlam yüklü bir akşamda sizlerle birlikte olmanın huzuru ve mutluluğuyla ve gururuyla sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. 15 Temmuz çarşamba akşamında huzurlarınızdayız efendim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz efendim ve irade bizim, zafer bizim diyerek programımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dakikalarda da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamızı programımızda ağırlayacağız. 15 Temmuz'u, o akşamı, o günü, öncesi ve sonrasıyla, detaylarıyla birazdan programımızda konuşacağız, ele alacağız. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 hem WhatsApp hem de VIP mesaj numaramız efendim. Bir eserle açılışımızı yapalım. Ardından programımıza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar programımıza Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamız bizlerle birlikte olacak bu akşam. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Hamd olsun hocam, sizleri gördük daha da iyi olduk. Yüreğinize, gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık. Böylesi kıymetli ve hakikaten bizim için manevi değeri çok çok önem arz eden bir günde programımızı şereflendirdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Ben de bu vesileyle sizlerin şahsında tüm dinleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hakikaten bugün bizler için tarihi bir gün diyebileceğimiz, tarihin kırılma noktalarında tabii farklı dönemler var, farklı şahıslar var, farklı olaylar var. Haliyle bugün de 15 Temmuz bizim için o yönüyle kıymetli. Bu vesileyle tekrar selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen şöyle, aslında sohbet tadında olacak hasbihalimize birkaç soruyla girizgahını yapmak isterim hocam. Şimdi 15 Temmuz günündeyiz. Bizim için önem arz eden bir gündeyiz. İfade buyurduğunuz gibi tarihi önemi olan bir gündeyiz. Bir diriliş ruhunun Çanakkale ruhuyla, milli mücadele ruhuyla hemhal olduğu bir günün 10. yıl dönümünde sizinle birlikteyiz değerli hocam ve o günü idrak ediyoruz. Şimdi 15 Temmuz yalnızca bir darbe teşebbüsü olarak değil, uzun yıllara yayılan hem fikri hem toplumsal hem kurumsal bir sürecin sonucu olarak değerlendirdiğimizde sadece o geceyi doğru okuyabilmek, doğru anlayabilmek, doğru değerlendirebilmek adına geçmişe hangi pencereden bakmalıyız ve sizce bize 15 Temmuz'a götüren en temel kırılma noktası ya da noktaları neydi hocam?
2: Şimdi öncelikle tabii tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
1: Evet.
2: Cenab-ı Allah mekanlarını cennete eylesin. O gün için, o gece için büyük bir fedakarlık göstererek meydanları dolduran ve yaralanarak gazi ünvanını alan tüm gazilerimizi de burada minnetle anıyoruz. Onları da unutmamak lazım.
1: Selam olsun her.
2: Ama bununla birlikte ben şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. O gece aslında vefat edenler şehit oldu. Diğer bu çağrıya icabet ederek 15 Temmuz kalkışmasına karşı gereken direnişi gösteren bütün bir milletimizin de gazi bir millet olduğunu
1: doğru
2: söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Yani evet, elbette gazilik anlamında tescillenmiş kardeşlerimiz var, abilerimiz, bacılarımız, ablalarımız var. Onlara teşekkürlerimizi iletirken, çünkü milyonların o süreçte var olduğunu da görüyoruz. Bunu da bir kesinlikle hakikati ifade etme anlamında belirtmiş olalım.
1: Hem şahit hem gazi,
2: evet,
1: değil
2: hem
1: mi hocam?
2: Şahit, hem şahitlerimiz, hem şehitlerimiz,
1: evet,
2: hem gazilerimiz.
1: Doğru.
2: Şimdi tabii 15 Temmuz'a nasıl gittik sorusu, buradaki temel kırılma noktaları, yani bir defa o şer odağının süreç içerisinde ciddi manada bir güç zehirlenmesiyle belli bir aşamaya geldiğini görüyoruz biz. Bu örgüt, ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve farklı yazar çizer takımından değişik düşünen insanların da daha sonrasındaki değerlendirmeleriyle bir haşhaşiler örgütünün farklı
1: kesinlikle
2: bir versiyonunu, çağdaş bir versiyonunu inşa eden ve bunu oturtan insanların aslında büyük ölçüde bir güç zehirlenmesi yaşayarak milletimizi, devletimizi, insanlarımızı aldattığını, sureti haktan görünerek çok farklı davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. İnsan tabii böyle kendisini farklı noktada görmeye başladığında, eğer niyet de iyi değilse, hemen ilk fırsatta da böyle asıl niyetini ortaya koymaya çalışır. FETÖ dediğimiz o yapı da maalesef böylesine kendisine sunulan imkanları tamamen alt üst ederek, çünkü kendisi bu anlamda hepimizin de bildiği gibi takiye dediğimiz asıl niyetini, asıl düşüncesini, asıl hedeflerini, asıl işbirliği yaptığı çevreleri ve odakları bir tarafa bırakarak, gizleyerek, sureti haktan görünerek,
1: evet,
2: kendisini sanki böyle vatan için, millet için, din için hizmet eden insanlarmış gibi, topluluklarmış gibi, bu anlamda fedakarlıkta bulunan insanlarmış gibi bir havaya büründüğünden ve pek çok insanı da maalesef etkilediğinden,
1: doğru,
2: dolayı artık sahip olduğu imkanlarla kendisini asıl gizli hedeflerini gerçekleştirmeye hazır bir hale geldiğini hissetti. Ama tabii ki durumu fark eden devletimizin aslında hepimizin de bildiği gibi farklı süreçlerde bazı devlet yetkililerine yönelik hadsizce yaklaşımların, sözlerin, hatta onlarla ilgili adli bazı soruşturmaları gerçekleştirmeye varacak ölçüde küstahça tavırları ve hareketleri üzerine devletimiz zaten gereken tedbirleri almaya başlamıştı. Evet. 15 Temmuz'dan önce.
3: Öncesinde tabii.
2: Öncesinde tabii, evet. Tabii. Yani yıllar öncesinde.
3: Tabii. Süreci var. 7 Şubat yani, süreci var.
2: Aynen. Yani yıllar önce başlayan bu süreçten tabii onlar bunu da beklemiyorlardı. Evet. Kendilerinin bu takiyelerinin ilelebet devam edeceğini düşünüyorlardı. Doğru. Ama biraz gecikmeli de olsa ortaya çıkan onların gerçek yüzü, bunun üzerine devletimiz, vatandaşımızın önemli bir kısmı tedbirler almaya, tavırlar almaya ve daha yeni bir biçim almaya başlayınca da bunlar tabii beklemediler ve kendileri çok daha farklı noktalara yöneldiler. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Buyurun. Hocam.
3: Buyurun.
2: Yani bu gibi yapıların bizler için belki en son söylememiz gereken bir husus ama şu anda söylemekte yeridir diye düşünüyorum. Bir ayet-i kerime var. Yani bu ayet-i kerime aslında bizim insan ilişkilerinde, sosyal hayatta, din, insan, fert, devlet, toplum ilişkilerinde bizim sürekli böyle kulağımıza küpe etmemiz gereken bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz şöyle buyurur. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın.
3: Evet.
2: Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Bu aldatıcı şahıs olabilir mi? Evet olabilir. Bir topluluk olabilir mi? Evet. Bir örgüt olabilir mi? Evet. Herhangi bir yapı olabilir mi? Evet. Nefsimiz olabilir mi? Evet. Şeytan olabilir mi? Evet. Herhangi bir daha üst bir kurum olabilir mi? Evet. Hepsi yani A'dan Z'ye. Kim ki insanları Allah ile aldatmaya çalışıyorsa buna çok dikkat etmemiz gerekecek. Dolayısıyla biz bu FETÖ yapılanmasında hakikaten bunu net bir şekilde gördük. Bizi Allah ile aldattı, bizi devlet ile aldattı, bizim evet. vatan ile, evet. millet ile, dini duygularla, efendim eğitimle böyle
3: istismar
2: bazı tabii istismar ettiler ve maalesef belli bir noktaya da geldiler. Ama Allah'a hamdolsun bunların fark edilmiş olması, tabii fark edilmesinden sonra da haliyle bunlar şantajlarla, efendim değişik kumpaslarla bu defa kimi devlet yetkililerini, kimi yazarları, efendim toplumda etkisi olan insanları kendi hegemonyası altına almaya çalıştılar. Bunların gerçek yüzünü gören kimi esnafımıza, kimi iş adamlarımıza yönelik farklı muamelelerle onları ekonomik anlamda bir kıskaca almaya yönelik çabanın içerisine girdiler. Dolayısıyla tüm bu davranışlara baktığımız zaman panikleyen örgüt en sonda bir çıkış yolu olarak darbe yoluna tevessül etti ki bu girişimin de zaten elhamdülillah milletimizin basiretiyle ilerleyen sohbetin akışı içerisinde
3: konuşacağız. Evet. Bir virgül koyalım hocam, bir eser arası verelim, soluklandıralım sizi de. Efendim birazdan eserimizin sonrasında mesajlarınızla ve bu kıymetli sohbetimizle devam edeceğiz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 10. yıl dönümünde 15 Temmuz özel programımızla hemen mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam Aydın'dan Fatih Azun ben. Sizleri severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin efendim. Demirden Duvarlar eserini kardeşim Berat Salman için istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eskişehir'den Tuğba ben. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah razı olsun efendim. Şahit olsun eserini gözümün nuru eşim Ömer için istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sibel ben selamünaleyküm aleykümselam. Aksaray'a ve bütün dinleyenlere sıradaki eserlerimizi sizin adınıza armağan edelim efendim. Teşekkür ediyoruz. Tabii 15 Temmuz özel yayınımızda sizin de selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki dualarınız eşliğinde kıymetli dinleyicilerimiz. Evet değerli hocam kaldığımız yerden hemen şöyle devam edelim. 15 Temmuz'un öncesini aslında o günlere taşıyan kırılma noktalarını bir girizgah olarak konuştuk. Şimdi şunu sormak isterim. O geceye tekrar dönecek olursak 15 Temmuz gecesi, şimdi farklı düşüncelere, farklı hayat tarzlarına sahip milyonlarca insan ortak bir irade etrafında buluştu. Millet olarak biz bunu güzel bir şekilde başarabiliyoruz hamdolsun. Yani görüş, düşünce ne olursa olsun ama iş vatan olunca, bayrak olunca, din olunca tek bir çatı altında toplanabiliyoruz hamdolsun. Devlet, millet bütünleşmesinin ne kadar güçlü hissedildiği o geceyi özellikle tarih ve toplumsal hafızamız açısından nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani bu tabloyu nasıl okursunuz? Bir de size göre milletimizi böylesine kritik zamanlarda bir arada tutan temel değerlerimiz. Yani evet, hamurumuzda mayamızda var ama bunlar nelerdir? Bunu evet, da dinlemek isteriz sizden.
2: Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti türedi bir devlet değil. Kökleri çok geçmişe doğru giden, asırlar boyu var olan.
1: Evet.
2: Bu anlamda hakikaten tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyetler kurmuş, medeniyetlerin içerisinde yer almış bir millete mensubuz elhamdülillah. Ve İslamiyet'le birlikte bizim hem devlet kurduğumuz devletler ve insanlığa sunmuş olduğumuz imkanlar, güzellikler katlanarak devam etti ve dünyanın pek çok bölgelerinde biz var olmaya devam ettik. Şimdi bu temel hususu ifade ettikten sonra şuraya gelmek isterim. Bugün için bizim üzerinde yaşadığımız coğrafya, topraklar bizim için tabii ki herhangi bir toprak değil, sıradan bir toprak parçası değil. Yani ben bu anlamda bizim milletimizin tüm farklı bölgelerde yaşayan, yani Anadolu'nun, Türkiye'nin dört bir tarafındaki bütün insanımızın büyük ölçüde aynı kanaatte olduğunu düşünüyorum. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak alınmıştır. Bu topraklarda inancımızın mayası vardır. Bu topraklarda örf adetlerimizin, geleneklerimizin, insani değerlerimizin, adalet değerlerimizin, insanlara hizmet etme duygusunun, vakıf bilincinin, yani sadece insanlara değil, bütün canlılara, bütün kurtlara, kuşlara varıncaya kadar, yani uçan efendim leyleklere varıncaya kadar, onların bile imkanını düşünen, onların bile hakkını koruyan bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz öyle güzelliklerle büyüyoruz ki, öyle hakikatlerle yetiştik ki, her birimizin genlerinde, Türkiye'de yaşayan, yetişen her bir gencimizin, her bir delikanlımızın genlerinde insaniyet var, İslamiyet var, efendim güzellikler var, insanlara yardımcı olma duygusu var, ahlak var, fazilet var, erdem var, şehadet var, Allah yolunda cihat var, fedakarlık var, yardım etme var. Yani tüm bunlara baktığımız zaman hakikaten, çünkü bu güzellikleri işleye işleye asırlar boyu artık bizim bütün genlerimize sirayet eden bir yön kazanmış. Haliyle biz de herhangi bir sıkıntıyla, zorlukla karşı karşıya geldiğimizde, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi,
1: evet,
2: yani Yunanların, tabii, Bulgarların, efendim Fransızların, İngilizlerin, İtalyanların ülkemizi farklı yerlerde işgal etmeye başladığı o girişimlere karşı bizler nasıl bir ruhla efendim gayret ettiysek, ben şimdi Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni de gezdik arkadaşlarla birlikte. Hakikaten oradaki direniş ruhunu, yani Şehit Kamil 12-13 yaşlarında bir, evet, küçücük delikanlı mı diyelim, çocuk mu diyelim, değil ama mi, yüreği yani kocaman bir insan. Annesine yönelik Fransız askerinin saldırısını, efendim onun kıyafetine, tesettürüne yönelik saldırısına meydan okuyan ona yürekli. Engel olmaya çalışan koca yürekli bir insan. Şimdi onun o çabasını, ama neticede şehit edildi. Şimdi onun o çabasını görünce Abdullah Ulçuk'u da evet, hatırlıyor insan.
1: Evet, evet.
2: Efendim geçmişte işte Rıdvan Hoca'yı insan hatırlayınca İlham Varank'ı hatırlıyor.
1: Doğru.
2: Yani şimdi hakikaten 15 Temmuz'da aslında yani adeta bir milli mücadele ruhuyla bizim içimizden çıkan maalesef. Yani milli mücadelede düşman dışarıdan gelmiş diye bunu siz çok iyi fark ediyordunuz. Ve gereken verildi, püskürtüldü, onlar def edildi, gönderildi. Şimdi burada aslında bir risk de vardı bizim içimizden çıkan insanlar. Üstelik maalesef yani bizim Mehmetçiğimizin kıyafetini giyen insanlar silahları bu defa bize doğrulttular. Ama milletimizin basireti, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve talimatı ile birlikte bütün vatandaşlarımız meydanlara yığıldı. Yani bu aynı zamanda Akif'in, rahmetli Akif'in şiirini hemen bize hatırlatıyor hocam. Değil mi ki cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Şimdi rahmetli Akif'in bu şiirinde de hani ifade ettiği gibi aklı selimle hareket eden, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden insanlar, milletler adeta cihat aşkıyla hareket eden insanlar bu noktada birbirlerinin farklı siyasi düşüncelerine, farklı kimliklerine bir yönüyle çok da dikkat etmeden, bunu dikkate almadan söz konusu olan memleketse gerisi teferruattır anlayışından hareketle üzerine düşeni yerine getirdi. Öyle ki baktığımız zaman yani zengini de fakiri de, genci de, yaşlısı da, efendim şu görüşten olanı da bu görüşten olanı, zıt görüşte olanı, belki mitinglerde karşı karşıya gelseler birbirlerine böyle yumruk sallayacak insanlar, ama orada omuz omuza bir mücadele verdiler.
1: Evet.
2: Çünkü hakikaten bu darbe girişiminin Allah korusun muvaffak olması halinde ülkemizin ne kadar sıkıntılar yaşayacağını bunu bütün bir milletimiz idrak etmişti, doğru, anlamıştı. Bundan hareketle bizi gerek din bağımız, gerek vatan bağımız, gerek ahlaki esaslarımız, ilkelerimiz, gerekse tarihten aldığımız ve bize sirayet eden, hücrelerimize sirayet eden özelliklerimiz, bizim benliğimiz, bizim vatanseverlik aşkımız, vatanımıza olan bağlılığımız, muhabbetimiz, ülke sevgisi, tüm bunlar akli selimle zirve yaptı ve o mücadeleyi gösterme anlamında ortak değerler olarak bunlardan hareketle milletimiz tek gereken evet tek yürek olarak gereken mücadeleyi verdi ve o hain girişimi rahat bir şekilde de püskürtmüş oldu. Tabii ki yöneticilerimizin ve basiretli askerlerimizin, efendim bürokratlarımızın, idarecilerimizin üst akıl kapsamındaki çabalarıyla, gayretleriyle de bu milletimizin, devletimizin bütünleşmesi sağlandı ve güzel sonuç böylece elde edilmiş oldu elhamdülillah.
1: Çok şükür. O gece aynı şekilde dirayetli duran, ferasetli duran ve bütün milletimizi topyekün bir şekilde hakikaten çok büyük bir erdemle yönlendiren Diyanet İşleri Başkanlığımızın üzerindeki sorumluluk da çok fazlaydı. Onu da birazdan konuşacağız hocam. Diyanet İşleri Başkanlığımızın o gece özellikle camilerden yükselen o sala seslerini konuşacağız birazdan. Ama öncesinde yine 15 Temmuz'umuzu hem anlatan, hem dünüyle hem bugünüyle anlatan, aslında bize bir özet halinde veren bir fragmanımız var. Onu kıymetli dinleyicilerimizle bir paylaşalım. Ardından hayırlı akşamlara 15 Temmuz özel yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim, buyursunlar.
3: Bazı geceler vardır. Takvimlerde sadece bir tarih değil, bir milletin hafızasına, bir vatanın vicdanına, bir neslin istikbaline emanet unutulmaz zaman dilimleridir. İşte 15 Temmuz sadece yaşanmış bir gecenin değil, imanın korkuya, sadakatin ihanete, birliğin tefrikaya galip geldiği büyük imtihanın adı. O gece yalnızca kurumlar, binalar ya da şehirler değil, milletimizin birliği, devletimizin bekası, İstiklalimiz ve istikbalimiz hedef alınmıştı. Karanlık yalnızca gökyüzünü değil, aziz milletimizin yarınlarını da örtmek istedi. Fakat şer odakları vatanımızın ve milletimizin asırlardır ezanla yoğrulduğu, Kur'an'la istikamet bulduğu, duayla güçlendiği, şehitlerle hemhal olduğu hakikatini unutmuşlardı. Nitekim o gece minarelerden yükselen salyalar, milletimizin ortak vicdanını ayağa kaldıran, kalplerimizi aynı duada buluşturan, ümitlerimizi yeniden yeşerten kutlu bir çağrıydı. O gece ezanlar semaya yükseldi, dualar arşa yöneldi, kalpler aynı niyette birleşti. Ve millet fedayı canı şeref sayarak vatanı için ölüme yürümeyi seçti. Zira inanmışlardı, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. İman etmişlerdi, vatan ezanın hürce okunduğu sema, bayrağın şerefle dalgalandığı ufuk, çocukların güvenle büyüdükleri yarındır. Annenin duası, şehidin emaneti, milletin haysiyetidir. O gece tanklar yürüdü, jetler ve silahlar milleti ve devleti hedef aldı. Fakat hiçbir güç imanla kıyama durmuş, kahramanca meydanlara koşmuş, tehditlere boyun eğmemiş, kurşunlara siper olmuş asil milletimizin iradesini teslim almaya muktedir olamadı. Çünkü o gece Allah'a tevekkül eden, hakkın yanında dimdik durmak isteyen, birbirlerine gönülden güvenen, şüphe etmeden omuz veren imanlı bir millet vardı karşılarında. Milletimiz bildi ki can da onundur, mülk de. Vatan da ondan emanettir, devlet de. Şehadet, bir annenin duasında, bir babanın vakarında, bir gencin cesaretinde, bir milletin secdesinde yeniden anlam buldu o gece. O gece toprağa düşen aziz şehitlerimiz, bu toprakların istiklaline canlarıyla mühür vuran kutlu emanetler. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, sabrın, metanetin ve milletin çelik ve imanlı iradesinin yaşayan şahitleridir. Bugün 15 Temmuz'u anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Birliğimizi korumaktır, kardeşliğimizi büyütmektir. Fitneye karşı basireti, ayrılığa karşı muhabbeti, nefrete karşı merhameti her şartta diri tutmaktır. Zira inandık ve iman ettik. Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil. Asıl güç imandır, ihlastır, vahdettir, vefadır, kardeşliktir, millet olma şuurudur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kadir-i Mutlak'tan niyazımız odur ki, milletimiz bir daha böyle bir imtihana maruz kalmasın. Kalplerimiz imanla diri, vicdanlarımız merhametle zengin, gönüllerimiz kardeşlikle bir olsun. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, devletimiz payidar olsun. Bayrağımız kıyamete kadar göklerde dalgalansın, ezanlarımız ebediyen semalarda yankılansın. Zira inandık ve iman ettik. Allah'a güvenen, hakka sarılan, birlik ve kardeşliğini koruyan bir millet için en karanlık geceler bile rahmetin aydınlığına gebedir. Ve sabırla bekleyenlere her imtihanın ardından vaat edilen umut mutlaka doğacaktır. ...15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız. Çünkü hatırlamak yalnızca geçmişi anmak değil, milletçe aynı istikamette yürümeye devam etmektir.
0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar devam ediyor. 15 Temmuz özel programımızla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamızla birlikteyiz. Değerli hocamızın kıymetli bilgilerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz efendim. Şimdi değerli hocam şunu da sormak isterim ben size. Aslında bunlar iki ayrı zihnimde oluşan sorular ama şöyle bir toparlayıp tek soru halinde size yöneltmek istiyorum. Biraz önce girizgahta dediniz ya toplumun çok farklı ve çok güzel bizim değerlerimiz suistimal edildi. Onlardan bir tanesi de dini değerlerimizin maalesef suistimal edilmesiydi. Bunun aslında bu kutsal değerlerin istismar edilmesinin nelere yol açabileceğini de bizlere gösterdi maalesef. Bu tecrübeden hareketle sahih din anlayışının korunması, eleştirel düşüncenin geliştirilmesi ve bunun genç kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, toplum olarak bunun sorumluluğunu yaşıyoruz. Bunlarla alakalı neler söylersiniz? Evet. Asıl hemen akabinde de diğerini sorayım. Buyurunuz hocam.
2: Evet. Teşekkür ederim hocam. Tabii şunu bilmemiz lazım ki insan dünyaya geldiği zaman muhakkak bazı değerlere, bazı esaslara inanmak ihtiyacı hisseder.
1: Kesinlikle.
2: İnanç insanda, fıtratında var olan bir temel özelliktir. Hı hı. Her insanda bu söz konusu. İnsan tabii bu ihtiyacını bazen hakikaten ilahi dinlerle yeri ve zamanı gelince dönem dönem doldurmuş. Bazen de beşeri esaslarla, ilkelerle, bazen de tamamen bilinmezliğe vurmak suretiyle farklı noktalara savrulmuş. Şimdi son ilahi din olan İslamiyet'le birlikte aslında bizim hak din olarak bildiğimiz, inandığımız ve her yerde bunu ifade ettiğimiz ve elhamdülillah Müslümanız diyerek de iftihar ettiğimiz bu yönü bizim bir defa çok iyi özümsememiz gerekiyor. Şimdi dine inanmak önemli ama dine doğru bir biçimde inanmak, Allah'ın gönderdiği ve murad ettiği çerçeve içerisinde inanmak evet. daha da önemli evet. bir husus.
1: Evet.
2: Ben Allah'a inanıyorum. Evet, Allah'a inanacağız. Ama nasıl bir Allah'a inanacağız? Rabbimiz nasıl istiyorsa öyle inanacağız. Kur'an'da nasıl zikredilmişse, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde nasıl açıklanmışsa Rabbimize öyle iman edeceğiz. Bu diğer bütün inanç esaslarıyla ilgili olarak da öyledir. Bir defa şunu bilelim, dinin alanına girmeyen hiçbir husus yok. Ancak inanç bazında temel esaslar var. İşte imanın şartları, ameli anlamda İslam'ın şartları, temel ilkeler, esaslar, sosyal hayata ilişkin ilkeler, esaslar, sünnetullah, adetullah dediğimiz hususlar. Tüm bunlar aslında komple birbirini besleyen, birbirini destekleyen, özünü ve ruhunu da vahiyden alan. Sonra o vahiy de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması ile birlikte, örnek olması ile birlikte, yaşaması ile birlikte de bize numune olan, örnek olan bir din anlayışı var. Şimdi tabii belki din noktasındaki en büyük tehlike nedir diye soracak olursak, dinin furulaştırılmış, dinin ilahi maksadın dışına çıkarılarak hı hı. gençliğe veya insanlığa aktarılması meselesidir.
1: Evet.
2: Biz bunu da aslında maalesef örgütte, FETÖ örgütünde çok net bir şekilde gördük. Evet. Mesela gerek takiye üzerinden, gerekse bazı kurumlarda görev yapan insanlara yönelik hiç de İslam'ın öngörmediği bazı hususları onlar çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye. Yani sırf kendilerini gizlemek için bir yerlere girmek için örneğin namaz. Hı hı. Yani namaz Müslüman insanın her vakit her zaman kılması gereken bir husustur. Ha sağlığı veya farklı sebeplerle yerine getiremiyorsa onu yine gizlemeden, saklamadan, şunu bunu yapmadan namazını eda eder. Ama bazen oturarak kılar, ayakta kılar, efendim eğilerek kılar her neyse veya abdest alamıyorsa teyemmüm vardır. Bunlar zaten fıkıhta belirlenmiştir. Ama maalesef bu örgüt tamamen özünü Kur'an'dan, sünnet-i seniyeden, İslam alimlerimizin ortaya koymuş olduğu o temel fıkıh ilkelerinin dışında hı hı. tamamen böyle türedi bir şekilde, kurgusal bir biçimde ilahi maksada değil de belki uluslararası sistemin, küresel sistemin, kendisinin ağa babalarının da hoşuna gidecek bir şekilde bir din anlayışı ihdas ettiler.
1: Evet.
2: Aslında bunun temellerini biraz da biz maalesef Türkiye'de zaman zaman yaşadığımız darbe dönemleri de olduğu için en son 28 Şubat döneminde de acı bir şekilde yaşamıştık biz.
1: Doğru.
2: Mesela insanların başörtüsüyle genç kızlarımızın, kardeşlerimizin okula gitmesi engellendi.
1: Evet.
2: Efendim okullarda engellerinin yanı sıra bir memur hanımefendinin, efendim öğretmenimizin veya bir memurumuzun başını örterek görev yapmasına izin verilmedi. Oysa ki yani bugün bunların hepsi olmakta ve toplumda hiç de sıkıntı yok. Yani başı örtülü olan da, başı açık olan da çok rahat bir şekilde kardeşçe geçinebiliyorlar. Beraber kol kola girerek sosyal hayatı, ailevi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama öyle bir gerginlikler oluşturuldu ki maalesef, yani dinin gereğini yerine getirmeye çalışan insanlar öcü gibi gösterildi. Hatta çok iyi hatırlarız, maalesef bazı televizyon kanalları namaz kılan, okullarda namaz kılan öğrencileri böyle kameralarla, hatta helikopterlerle okulun üstünden, altından, sağından, solundan böyle görüntü almak için binbir şekle büründüler, binbir manevralar yaptılar. Yani böylesi durumlarda tabii haliyle yaşanınca dinle ilgili insanların dini sahih kaynaklardan, doğru kaynaklardan, doğru insanlardan, doğru kurumlardan almasına yönelik oluşan doğal akışı engelledi pek çok mekanizma. Maalesef FETÖ de bunu alabildiğini istismar etti hocam. Tabii. Çok iyi istismar etti ve kendine göre oluşturduğu din anlayışını insanlara empoze ederek, siz bana gelin, ben size sizin işinize yarayacak her türlü fetva bende bulunur. Şahsa göre, efendim tipe göre, yani her konuma şey göre her şey bizde var. Bir sürü çeşit fetvalar var demek suretiyle bir yaklaşım sergiledi ve çok farklı katmanlardan insanları kendisine bağlayarak burada aslında Allah'ın dinine değil de kendi koydukları kurallara, ilkelere, esaslara davet ettiler. Kendi o büyük hedeflerine hizmet ettirmeye çalıştılar. Şimdi şunu demek istiyorum ben, biz gençlerimize, vatandaşımıza, insanımıza gerçek dini hakiki anlamıyla, gerçek boyutlarıyla öğretmediğimiz takdirde araya farklı hususlar gider. Yani devletine küser bir kısım insanlar. Devletin bana dinimi yaşamam için gereken imkanı vermiyor. Acaba niye diye devletine bir mesafe koyar. Geçmiş dönemlerde işte oldu. Ama Allah'a şükür şu an devletimiz inanan insanlar için her türlü imkanı veriyor. İnanmayan insan da zaten inanmadığı için bir şey yapmıyor. Ona da karışan yok. İnancının gereğini yerine getirmek isteyenlere de, hatta farklı inançlara da bugün devletimizin zaten bir şey dediği yok. Dolayısıyla şimdi insanımızın doğru bilgileri, dini asli kaynaklarından öğrenmemiz çok önemli. Burada da Diyanet devreye giriyor aslında.
4: Kesinlikle.
2: Yani Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, hazırlanan fetvalar, efendim yayınlanan eserler, bu anlamda 1500 yıllık geleneğimizin, hem Kur'an-ı Kerim'in, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin, hem İslam alimlerinin ayetleri ve hadisleri yapmış olduğu izahlar, yorumlar, içtihatlar bütününden hareketle bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapmaya çalışıyor? Tüm bunları özümseyerek, özünü çıkararak günümüz insanına uygun bir şekilde sunmaya çalışıyor. Rotalarını, temel esaslarını, inanç esaslarından tutun da ahlaki ilkelere varıncaya kadar bunları ortaya koymaya çalışıyor.
4: Kesinlikle.
2: Şimdi dolayısıyla vatandaşımızın da haliyle yani birinci derecede bu kaynağa yönelmesi gerekir. Benim birinci derecede bu anlamda vereceğim adres budur hocam. Yani hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığı, çünkü hiçbir şahıs adına hareket etmez, hiçbir kurum adına hareket etmez. Şu ne der, bu ne der diye hiçbir şekilde düşünmez. Yani bazen mesela az önce başörtüsü olayları dedik. Başörtüsü sıkıntılarının olduğu dönemde bile dinin emri neyse Din İşleri Yüksek Kurulu onu söylemiştir. Tabii. Yani o günkü yanlış uygulamaların doğrultusunda fetva vermemiştir. Bu da çok önemli bir husus. Haliyle tabii bunlarla beraber elbette ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra muhakkak ki bazı alimlerimizin, bazı efendim İslami ilimler yönünde kendisini yetiştirmiş olan insanların da varlığı bir hakikattir. Onlar da ana istikamet üzerinde iseler eğer, onlarla da yol yürümek, onların da onlardan da beslenmekte bu yönüyle bir sıkıntı yok. Ama ana çerçeve yani milli eğitim üzerinden işte mesela İmam Hatip programları veya din kültürü programları, din ahlak değer çerçevesinde hazırlanan dersler, gerek zorunlu olsun gerek seçmeli olsun, bunlar genel çerçeveyi veriyor. Bu bilgiler önemli. Artı zaten bütün bir Türkiye'ye hitap eden Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Haliyle buradaki belirtilen esaslara riayet ettiği takdirde bütünlüğümüz daha da korunmuş olur ve hakikaten daha genel bir çerçeve içerisinde uzlaşma imkanımız olmuş olur. Bu olmadığı takdirde bazen tamamen günümüzde hocam hepimiz biliyoruz, yani şimdi bir de bir medya alanındayız. Şimdi gerek radyolar, televizyonlar üzerinden, gerekse sosyal medya üzerinden öylesine din adına konuşan insanlar var ki.
4: Çok fazla.
2: Çokça var. Eğitimini nerede almış, nasıl bir eğitim almış, bunun mahiyetini bilemiyoruz. Söyledikleri iki tane doğru söylüyorsa araya üçüncüsünü de yanlış bilgilerle itikadımıza sıkıntı verecek, amelimize sıkıntı verecek, fıkhı zorlayacak.
4: Evet.
2: Tamamen farklı, İslam'la ilgili farklı kanaatleri, Müslümanlarla ilgili farklı oluşumları doğuracak öyle görüşler serdediliyor ki bunu izleyen veya dinleyen insanlar, seyreden insanlar Allah Allah İslam bu muymuş? Kur'an bunu mu emrediyor acaba? Peygamberimiz böyle mi davranmış veya Müslümanlar bunu mu yapması gerekiyormuş diyerek o soru işaretlerinin izinden yürüyerek maalesef hakikate varma yerine çıkması hakikaten uzaklaşma.
4: Kesinlikle.
2: Evet, hakikaten uzaklaşma yoluna gidiyor. Biraz uzattım belki ama toparlayayım.
4: Estağfurullah.
2: Şimdi yani bizim esasını Kur'an-ı Kerim'den alan, vahiyden alan ve o vahiyi açıklayan örnek olan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesinden alan ve Kur'an'ı, sünneti çok iyi yorumlayarak, farklı yorumları da bir araya getirerek özümseyen alimlerimizin, ariflerimizin, büyük zatlarımızın ortaya koyduğu ana yol, ana istikamet üzere bizim beslenmemiz lazım. Hı hı. Ve bugün devletimiz de bize bu imkanı veriyor. Devletin imkanları dışında da sivil toplum kuruluşları da zaten yine onlar üzerinden de farklı bu bilgi kaynaklarına erişme imkanımız var. Bunları yaptığımız takdirde işte FETÖ gibi merdiven altı veya merdiven üstü görünümlü, legal görünümlü aslında çok çok kökü farklı yerlerde olan
4: terör örgütü.
2: Evet, terör örgütü kökü dışarılarda olan, dışarıdan aldığı talimatları uygulayan yapılara fırsat verilmemiş olur. Bu açıdan beslendiğimiz kaynaklara çok dikkat etmemiz gerekiyor hocam.
4: Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Değerli hocam. Evet. Devletimizden, devletimizin kurumlarından şaşmamamız gerekiyor efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın sahih kaynaklarından şaşmamamız gerekiyor. Özellikle din hususunda ahlaki boyutta yapılması gereken hayatımıza yön verme anlamında Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarını mümkün mertebe takip etmekte fayda var diyelim. Ve güzel bir eserimiz var sırada efendim. Hemen dinleyelim, ardından hem mesajlarınızla hem kıymetli hasbihal.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz. Hemen mesajlarımıza bakacağız. Ankara'dan Ayşegül Sözen Dağ, ben programı tüm milli şuurumuzla dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli Nezir Gül hocamıza da selam ediyoruz. Aleyküm selam. Hocam dinleyicilerimiz selam gönderiyor sizlere. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugüne yaraşır bir şekilde Ömer Karaoğlu Kurşun Gazeli ezgisini yayınlar mısınız? Sivas Yıldız Elinden İbrahim Yurtbay, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yiğit Olar memleketi Sivas'ımıza selam olsun. Bir diğer isimsiz dinleyicimiz de selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam efendim, çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamızla 15 Temmuz özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Canlı yayınımıza tabii ki sizin de selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hocam yine o geceye doğru gideceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle buradaki ferasetini bir önceki sorunun cevabında sizinle detaylıca fikirlerinizi aldık. Teşekkür ediyoruz. O gecenin hakikaten sorumluluk bilinciyle hareket eden bir diğer devlet kurumumuz olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız da o gece hemen camilerden salalar yükselmesine vesile oldu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla dualar yapıldı, çağrılar yapıldı. Tüm 81 vilayetimizde, tüm şehir merkezlerinde, ilçelerde, köylerde, cami hoparlörlerinden, minarelerden aziz milletimize, Necip milletimize çağrılar yapıldı efendim, salalar verildi. Bu manevi atmosfer bizim insanımızın cesaretine, birlik ruhuna, ortak dayanışmasına sizce nasıl bir katkı sundu? Ve o gecenin seyrinin
4: muazzam
3: değişmesini sağladı mı?
4: Katkı sağladı kesinlikle. Yani o gece iki çağrı çok önemliydi. Hı. Biri Sayın Cumhurbaşkanımızın evet. çağrısı, ikincisi
3: salalarımız.
4: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet başkanı yöneticisi olarak, halkın seçtiği bir insan olarak onun daveti, onun demokrasiye sahip çıkma anlamında, efendim dış güçlerin paravan olarak kullandığı bir örgüte haddini bildirme anlamında, hı-hı, çok önemliydi ve hem de kenetlenmemiz açısından. Ama bununla birlikte tabii ki bir de işin manevi boyutu var. Az önce hani farklı kesimlerden insan

0: insanların da buluştuğunu ifade ettik. Ortak pek çok değerlerden bahsettik hocam.
1: En önemli değerimiz.
0: Dolayısıyla burada da sala üzerinden aslında bize çok önemli bir çağrı geldi. Şimdi sala nedir? Sala aslında bir yönüyle ibadet, bir çağrı, bir sesleniş, ibadet, namaz, farklı sözlük anlamları farklı boyutlara gelebilir. Ama her şeyden önce bir defa bizi kendimize getiren ilahi bir sestir.
1: Kesinlikle.
0: Yani o sela, gecenin o vaktinde selayı duyan insanlar olağanüstü bir halin olduğunu bizatihi iliklerine kadar hissettiler, hissettik hocam.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir taraftan zaten Boğaz'da, köprüde, efendim farklı mekanlarda yaşanan hadiseler, işte Gölbaşı'nda 44 polisimizin şehit olmasını efendim hatırlıyoruz. Farklı yerlere atılan bombalar falan. Ama tüm bunlarla birlikte tabii hem Cumhurbaşkanımızın çağrısı hem o sala ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında, yani bütün ülkenin kılcal damarlarına varıncaya kadar, kesinlikle, tüm köylere ve mahallelere varıncaya kadar o sesin, o çağrının gelmesi hocam bizde olağanüstü haller yaşadığımızı hissettirdi. Dolayısıyla bu bir çağrıydı ama neye çağrı? Oturun oturduğunuz yerde değil tabii. Kalkın.
1: Kalkın.
0: Diriliş için, silkeniş için, bağımsızlık için, evet, vatan için, millet için, din için, insanlık için, emperyalizme karşı, yeni modern bir sömürgeciliğe karşı, küresel sistemin dayattığı yeni bir anlayışa karşı, sahtekar insanlara karşı efendim bir kıyamı aslında hatırlatıyordu. Kesinlikle. Ve kıyama bizi çağırıyordu.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu çağrıyı duyan insanlarımız da, vatanımız, vatandaşımız da ne yaptılar? Hemen hızlıca hareket ettiler. Geçenlerde bir gençle konuşuyorduk. Dedi ki ben o çağrıyı, o salayı duyar duymaz tabii ki hemen kalkıp meydanlara gitmek için hazırlık yaptım. Ama bir taraftan da şunu düşündüm dedi. Yani gencimizin de tabii ki temiz düşüncesi. Dedi ki ben namazlarımı böyle bazen kılıyordum, bazen kılmıyordum. Benim aklıma birden bu geldi. Dedim ki yahu ben şimdi şehit olursam gittim, şehit oldum. Ondan sonra namaz borçlarım da var benim.
1: Hazır mıyım?
0: Acaba nasıl olacak? Allah beni gerçekten şehit olarak kabul eder mi? Etmez mi diye düşünmüş. Ben diyor bunu düşündüm. Biraz üzüldüm ama tabii ki devam ettim. Gittim meydana. Şimdi hakikaten yani günahı az olsun çok olsun, hepimiz günahkarız. Günahsız insan yok. Hepimizin günahları var, hataları var, yanlışları var. Ama onlar bir tarafa, zaten şehit olan insanların Cenab-ı Allah kul hakkı hariç bütün günahlarını bağışlıyor. Ümit ederiz ki kul hakkı noktasında da alacaklı verecekli olanları uzlaştırarak, onlara bazı imkanlar vererek, amin, Cenab-ı Allah şehitler için öyle bir imkan da sunar.
1: Amin.
0: Yani Rabbimizin rahmeti geniştir.
1: Tabii ki.
0: Evet. Dolayısıyla bu bizim gerek dirilişimiz için, gerek haksızlığa karşı duruşumuz için, gerekse kenetlenmemiz için gecenin o vaktinde, yani bir taraftan tabii tank sesleri, bir taraftan efendim bomba sesleri ama bir taraftan gecenin o farklı, beklenmedik, bilinmedik halleri karşısında salaları görünce hakikaten adeta yani böyle ses şeylerini bilmem ama derecelerini hani uçaklar böyle, ki o gece zaten böyle çok yakından da uçmak suretiyle tabii, ses
1: alçak
0: ses,
1: irtifa,
0: evet, alçak irtifa, yani o teknik ismini bilmiyorum ama yani bizi ürperten bir şey oldu ama
1: ses bombası
0: atılmış. O bize bir taraftan korku verirken salalar bize güç ve enerji verdi hocam.
1: Muazzam bir iman gücü,
0: evet,
1: verdi.
0: Evet, bize bir güç verdi.
1: Kesinlikle.
0: Kuvvet verdi. Sanki Rabbimize dua ediyoruz. Rabbimiz bizim dualarımızı kabul etmiş ve adeta bütün bünyelerimizde kuşanmışız silahlarımızı, cephanelerimizi, tüm bunları kuşanmışız da böyle meydana çıkmışız gibi. Halbuki çoğumuzun elinde ne silah vardı ne bir şey vardı ama o iman gücü. O iman gücü, o efendim bilinç, o şuur, muazzam, o idrak ve ülke için, vatan için, millet için o çağrıya muhakkak bir mümin olarak, bir insan olarak, bir vatandaş olarak cevap vermem gerekir şeklindeki düşünceye dönüştü ki hakikaten başkanlığımızın, diyanetimizin bu anlamda yapmış olduğu bu çağrı çok önemliydi. Ve biz bu vesileyle Rabbimizden güç alarak, birbirimize kenetlenerek kalkışmayı bertaraf etmiş olduk. Selaların bu anlamda çok büyük tesiri oldu. Biz bu vesileyle tabii o mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımızı bir kere daha takdirle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz.
1: Amin. Gerçekten gecenin karanlığını tabiri caizse yaran, geceyi aydınlatan sala sesleriydi.
0: Evet.
1: Ve sanki o vakte kadar hocam şöyle diyebilir miyiz acaba? Bunu belki hissetmeyen ya da neyin ne olduğunun idrakına bile varamayacak olan insanları dahi ya bir dakika deyip bir düşünmeye, bir muhasebe yapmaya sevk edip sala bitiminde de biraz önce de dediğiniz gibi sanki bütün o teçhizatı kuşanmış gibi kendine abdest alıp dışarı atma tevessülünde böyle bir yüreklilikle kendine getiren bir sala sesiyle.
0: Şimdi hani bazı tatbikatlar olur ya hocam, şimdi böyle bir alarm verilir.
1: Evet.
0: Yani iş yerinde, evet, veya farklı mekanlarda, evet, okullarda falan yaparız biz bunu. Hı hı. Onu duyanın hemen tedbir neyse, ne yapması gerekiyorsa onu yapması gerekir. İşte depremse, yangınsa, şuysa.
1: Aynı durum.
0: Ve belli yerde toplanması lazım. Şimdi bu bize büyük bir alarm hali verdi.
1: Doğru.
0: Buna inanan, bunun gerekli olduğunu, yani o kalkışmaya karşı o insanlara haddini bildirmek için zaten çıkmış olanlar çıkmıştı ama belki zamanı bekleyen insanlar veya çıkmış olanlar için de ayrı bir güç kaynağı oldu. O alarm hali.
1: Çok haklısınız.
0: Bu meselenin derinliğini veya vehametini tam idrak edemeyen, düşünemeyen vatandaşlarımız için de hakikati görme anlamında, evet, hissetme anlamında ve gerekeni yapma anlamında da motive edici, onu harekete getirici bir unsur olmuştur.
1: Evet.
0: Evet.
1: Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da Allah razı olsun, o gece hakikaten çok aklı selim bir şekilde tam bir devlet kurumu uhdesinde olan bütün din görevlilerini sahaya salıp tabiri caizse ne olması gerekiyorsa, vatan için, bayrak için, din için ne olması gerekiyorsa yapan bir kurumumuz olması hasebiyle de gerçekten çok çok saygılarımızı arz ediyoruz bir kez daha. Tüm din görevlilerimize, tüm cami görevlilerimize, tüm hocalarımızdan Allah razı olsun, her birine
0: imam ve hatip diyoruz hocam. İmam dediğimiz önder insanlardır.
1: Önder insandır.
0: Yani bulunduğu mahallede, camide,
1: doğru,
0: her yerde gençlerimize, insanımıza örneklik teşkil,
1: evet,
0: eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta bir vekili gibi,
1: evet,
0: onu örnek alan insanlardır. Hı hı hı. Yani hocalarımız, hı hı, hoca efendilerimiz, din görevlilerimiz veya din gönüllülerimiz,
1: hı
0: hı, haliyle onların rehberliği bu anlamda tabii ki çok kıymetli. Biz de müteşekkiriz, Allah razı olsun diyoruz.
1: Her birinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 mesaj numaramız, onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Kıymetli hocam, yine o günü bize anlatan bir fragmanımız var. O fragmanımızı dinleyelim, dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Olur.
1: Ardından 15 Temmuz özel yayınımıza devam edeceğiz. Buyursunlar.
2: Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü gökleri. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile, şeytanı aldatır bu kahpe ile. Görmedi insanlar tarihte bile, bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar devam ediyor. Mesajlarınızla devam ediyoruz. Hemen bir bakalım. Akşamımız hayırlı bereketli olsun. Amin efendim. Hollanda'dan Afra ben. Hollanda'ya selam olsun. Avrupa'da bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize selam olsun. 15 Temmuz Milli Mücadele Günümüzde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Zafer günümüz milletimize mübarek olsun. Rabbim vatanımız ile lebet payidar eylesin. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza çok selam ederiz. Ellerinden öpüyoruz. Batman, Aykut, Dumak çok selam ederiz. Kıymetli Nezir Hocam sizlere selamlar gönderiyor dinleyicilerimiz.
2: Allah razı olsun.
1: Hemen şöyle bir diğer mesajımız da yine var efendim. Selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Nezir Bey FETÖ ile ilgili çok güzel tespitlerde bulunuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Duygularımıza tercüman oluyor. Lütfen selamlarımızı iletiniz diyor. Ankara'dan İmam Hüseyin Yaşar.
2: Aleyküm selam. Bilmukabele selamlar.
1: Teşekkür saygılar. Ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun yayınlar. Nezir hocamızı ilgiyle takip ediyoruz. Müstefid olduk. FETÖ ve FETÖ vari zihniyetlerle mücadele devam etmelidir. Mehmet Emin Şahin Bursa'dan efendim yazıyor mesajını.
2: Bilmukabele biz de selam ederiz Ümit Emin hocamıza.
1: Teşekkür ediyoruz efendim bütün dinleyicilerimize. Ve evet mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şimdi hocam sonrasını konuşmak. Aslında biraz değil bayağı bayağı önemli. Bundan sonrasını konuşmak önemli. Çünkü aradan geçen yıllar içerisinde 15 Temmuz'un bize öğrettiği ve ders almamız gereken başlıklar, maddeler var mutlaka. Şimdi bu ölçüde nasıl hayata geçirebiliriz? Bunları bir konuşmak lazım. Özellikle devlet, toplum, aile, eğitim, medya açısından bakıldığında hangi alanlarda önemli mesafeler kat edildi? Hangi konularda daha güçlü bir toplumsal farkındalığa ihtiyacımız var? Evet. Bundan sonra ne yapmamız lazım?
2: Evet. Yani tabii yaşadığımız her olaydan ders ve ibret almasını bilmemiz lazım bizim.
1: Evet.
2: Bu açıdan yani daha önceden de klasik anlamda yaşadığımız maalesef bazı darbeler olduğu, darbe girişimleri olduğu, yani 60'ı düşünelim, 70 muhtırasını düşünelim, hı-hı, 27 Nisan efendim muhtırasını düşünelim, sonrasında 28 Şubat postmodern darbesini düşünelim. Şimdi tabii yani tüm bunlardan haliyle bizim gerek demokrasi açısından, gerek milli birlik ve beraberliğimiz açısından, din ve vicdan hürriyeti, özgürlüğü açısından, geleceğimiz açısından ne gibi dersler çıkarmamız gerekiyor? Nerede ne açık vardı da böyle bir yola tevessül etti insanlar? Gerek yasal açıdan, yani kanuni açıdan, gerekse toplumsal boyut itibariyle, siyasi boyut itibariyle neler vardı? Elbette tabii işin siyasi boyutuna girecek değiliz. Bu bizim dışımızda olan bir konu. Ama devletimizin bir defa bu kalkışmanın, bu içerisinde yer alan terör örgütü mensuplarına, bizatihi işin içinde yer alanlara her türlü cezayı verdi. Yakaladıklarını adaletin önünde onlar hesaplarını verdiler.
1: Devam eden süreçler
2: devam
1: var,
2: eden süreçler var. Mesela bu hafta içerisinde yine
1: gözaltılar var, yine
2: farklı
1: tabii operasyonlar var.
2: FETÖ örgütüne yönelik irtibatlı olan insanları yine yakalanması söz konusu oldu. Şimdi tabii devlet üzerine düşeni bu anlamda yerine getirecek. Haliyle belki önceki tecrübelerden bizim yönetim noktasında devlette, idarede, bürokraside yer alacak insanlarla ilgili olarak bu noktada daha bir hassasiyetle eğildiğini biz de görüyoruz. Kısmen hani devlet kurumları içerisinde de
1: işin içinde olduğumuz
2: için bu noktadaki devletin refleksinin çok hassas bir şekilde korunduğunu ifade edebilirim. Devlet üzerine düşeni bu anlamda yerine getirmeye çalışıyor. Ancak tabii bizim toplum olarak, bizim aileler olarak, işte vatandaşlar olarak yerine getirmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken husus var. Az önce bir hususu ifade ettik hocam. Dedik yani din bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın meşru ve legal ve en uygun, doğru, sahih kaynaklardan giderilmesi gerekir.
1: Evet.
2: Şimdi bu kanallar kapalı olduğu zaman işte farklı kanallar devreye girebiliyor.

0: oluyor. Bu açıdan bir defa insanlarımızın, gençlerimizin inanç kaynaklarını sağlam temeller üzerinde inşa etmemiz gerekiyor. Bu noktada ailelerimizin kendi çocuklarına sahip çıkması anlamında çok önemli sorumlulukları var. FETÖ örgütünün hepimiz çok iyi biliyoruz. En büyük ihanetlerinden birisi de gençleri, yavrularımızı Tabii. ailelerden koparmış Tabii. olmasıydı. Önce ailelerden kopardı, sonra milletten kopardı ve nihayetinde devletten de kopararak silahı devlete, millete, Doğru. ailelere yöneltmiş oldu. Doğru. Şimdi dolayısıyla gençlerimizle aileler arasında çok iyi bir bağın olması gerekiyor. Yani hiçbir iyi niyet göstergesi üzerinden efendim, yani gerek dinini öğrenmek için, gerek eğitim almak için, gerek bir meslek sahibi olmak için hiçbir zaman bir genç kendi değerlerine yabancılaşmamalı. Hı-hı. Kendi milletine yabancılaşmamalı. Hı-hı. Kendi değerlerine, ailesine yabancılaşmamalı. Annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle olan muhabbetini sürdürmeli. Çünkü kimse köksüz değil hocam.
1: Tabii.
0: Yani bu anlamda ailesinden kopan, milletinden kopan insan mankurtlaşıyor.
1: Doğru.
0: Ki mankurtlaşmayı hepimiz biliriz. Kendi ailesine yabancı olan ve kendi değerlerine düşmanca tavırlar sergileyen bir insandır. Nedir o? Hani Ait Matuk'un kitabında geçen haliyle, bu bir tabii efsaneye dayandırsa bile bir hakikati ifade ediyor Doğru. aslında. Yani bir gencin veya esir alınan bazı insanların, yetenekli, kabiliyetli, güçlü insanların köleleştirilme sürecine değinir. Orada onların saçları tamamen kazıtılır hocam. Efendim, başlarına deve derileri geçirilir. Hı hı. Deve derileri geçirilir ve güneşte bekletilir onlar. Gün boyu da güneşte bekletilirler. Haliyle güneş vurdukça deride bir başı sıkma, hı hı. başı sıkma durumu söz konusu oluyor. Bir gevreklik söz konusu oluyor, sertleşme hı hı. durumu oluyor. Bir taraftan tabii saç çıkıyor. Yani milimetrik hesapla da olsa saç yukarıya doğru çıkıyor. Deri onu bastırıyor. Haliyle içe doğru saçların tekrar içeriye doğru girmesi söz konusu. Haliyle bu gençte öyle bir etki bırakıyor ki artık hafıza falan hiçbir şey bırakmıyor. Ne bildiyse, ne öğrendiyse hepsini bırakıyor. Bu birkaç gün böyle devam ediyor. Genç sıfırlanıyor deyim yerindeyse hafıza. Bunun üzerine birisi karşısına çıkıyor. Diyor ki sen aslında Ahmet'tin ama sen artık Yorgosun diyor örneğin. Hı. Sen falancasın, sen şusun diyor. Senin annen baban şudur, senin milletin budur, devletin budur, senin değerlerin budur diyor. Tamamen ters bir şekilde, yani onu kökünden, kökeninden, ailesinden, vatanından, milletinden, devletinden kopararak farklı bir insan türetiyor. Adeta köleleşmiş, robotlaşmış bir insan. Yani FETÖ'nün yaptığı en büyük ihanet de aslında buydu. Bir yönüyle buydu Kesinlikle. Hocam. Yani milletimizin Kesinlikle. Gençlerini, başarılı gençleri, efendim, belki başlangıçta çok masum bir şekilde o halkaya giren insanlar, ben dinimi, vatanımı, milletimi severim, öğrenirim bir şeyler diye giren insanlar maalesef ne yaptılar? Onların tesiriyle bu defa dine, vatana, millete efendim düşman kesildiler. Şimdi bu sebeple bizim bir taraftan bu değerlerimizi doğru bir biçimde vermemiz, aileyle irtibatı gençlerimizin koparmaması, haliyle büyüklerin de bu anlamda gençleri kazanmak için her türlü gayreti ve çabayı gösterip Kesinlikle. Bu hassasiyetle hareket Yaklaşması etmesi lazım. Gerekiyor. Toplumumuzun tüm fertlerinin bu anlamda birbirimizi destekleyen, birbirimizi uyaran bu gibi yapılara karşı bizim daha bir dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bu anlamda gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı içerikler, efendim Aile Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın, işte Diyanetimizin hı hı. Tüm bu çalışmalarına vatandaşlarımızın biraz göz kulak olması gerekiyor. Yani öğretmenlerimiz gayret ediyorlar, öğretmenlerimize yardımcı olacağız. Din görevlilerine yardımcı olacağız. Doğru. Onlarla işbirliği halinde mesela Doğru. yaz dönemindeyiz şu an, işte çocuklarımızı Kur'an kurslarına hı hı. gönderme hı. anlamında gereken hassasiyeti göstereceğiz. 4-6 yaş grubu çocuklarımızın Kur'an kursları var işte şimdi. Bu dönemde biz çocuklarımızı göndermezsek, sonrasında göndermezsek, efendim Milli Eğitim Bakanlığı'nda devam ederken seçmeli derslerde din, ahlak, değerler üzerinden biz o dersleri seçmezsek, seçtirmezsek hocam.
1: Nasıl öğrenecek?
0: Nasıl öğrenecek? Dini kimden öğrenecek?
1: Doğru. Bu yüzden devletin kurumundan öğrenmeliyiz.
0: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Önceliğimizin bu olması lazım. Bu vesileyle bu çağrımızı da yinelemiş olalım. Bunu yaptığımız takdirde biz hem devlet olarak hem millet olarak gereken hassasiyeti göstermiş olacağız. Yani Bunun çözümü hocam bazı insanların yaptığı gibi maalesef dine veya dindarlara sırt çevirmek değildir.

0: din yücedir. Din adına yanlış yapan bazı insanlar olabilir. Din adına yanlış yapan insanlara kızarak bizim dine sırt çevirmemiz en büyük yanlışlık olur.
1: Tabii.
0: En büyük yanlışlık olur. Bu sebeple yani bir terör örgütüne bakarak bizim dinden veya dindarlardan soğumamız, efendim Allah için bir araya gelerek bir şeyler yapan, örneğin sohbetler yapan, bir kitap okumaya çalışan, samimi iyi niyetli insanlardan uzaklaşmaya çalışmamız da doğru bir şey değil. O yüzden elbette bu noktada legal olan yapıları dikkate almak suretiyle çocuklarımızı da yetiştirmeye çalışmamız, kendimizi de eğitmeye çalışmamız. Çünkü büyüklerin de her zaman
1: öğrenmeye ihtiyacı var.
0: Hani beşikten mezara kadar okuyun diyor, ilim öğrenin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O açıdan bizim yaşımız ne olursa olsun biz bir taraftan öğreneceğiz, diğerleri bir taraftan. Hani bir de tabii uluslararası şebekelerin, entrikaların hiçbir zaman için boş durmayacağını bilmemiz lazım bizim.
1: Doğru.
0: Yani
1: kesinlikle.
0: Bu işi savuşturduk, bitti, artık böyle bir tehlike olmaz diyemeyiz hocam.
1: Sosyal medyayla dahil olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Tabii ki sosyal medyada bu işe...
1: Dijital platformlar.
0: Aynen dediğiniz gibi sizler daha iyi bilirsiniz, gözlemliyorsunuzdur. Dolayısıyla bizim teyakkuz halimizi her an için
1: canlı tutmamız lazım.
0: Diri tutmamız lazım. Yani biz bu darbeyi savuşturduk elhamdülillah, ama yenisi olabilir mi? İnşallah olmaz. Buna inşallah cesaret edemez kimse. Ama en ufak bir şekilde buna cesaret edeceklere karşı yine mücadelesini verecek, onları anında püskürtecek neslimiz de var elhamdülillah. Ha, bunun tamamen çok daha mükemmel, çok daha iyi bir biçimde yetişmesi için, yeni kurbanlar da vermememiz için bizim bu dediğimiz süreçleri yürütmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak geleceğimiz daha aydınlık olacaktır. Elhamdülillah kurumlarımız bu anlamda çalışıyor, ama eksiklerimiz vardır elbette. Ha, bu eksiklerimizi de el birliğiyle,
1: iyi niyetlerle,
0: fedakarlık yaparak. Hocam, bir çocuğun yetişmesi kolay değil. Şimdi bebeklik çağındaki bir çocuğu düşünelim. Anne baba nasıl titriyor, değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi genç büyüdüğü zaman, yani diyelim ilkokul, ortaokul yaşına geldiği zaman biraz daha ilgimiz var, ama bebeklik dönemindeki gibi değil. Çünkü bebekken bize daha çok muhtaç. Ama aslında büyüdüğü zaman da fikren ve ruhen onu beslememiz gerekiyor. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Önce mamasını veriyorduk, altını üstünü temizliyorduk, kıyafetini giydiriyorduk. Kendisi yapamıyordu ama büyüdü. Bunları yapabiliyor şimdi. Ama diğer taraftan onun ruhunu doyurmamız lazım. Kalbini doyuracağız, zihnini doyuracağız hocam. Sapık fikirlerden, düşüncelerden, ideolojilerden arındırmamız gerekecek. Bunun için gayret ettiğimiz takdirde de ben inanıyorum ki gençlerimiz elhamdülillah pırıl pırıl, hiçbir zaman o tuzaklara düşmeden istikamet üzere hayatlarını sürdürürler inşallah.
1: Amin. Hocam, bir eser arası vereceğiz. Sonra programın son bölümünde son sorumla tekrar mikrofon başında olacağız.
0: Peki, buyursunlar hocam, efendim. Teşekkür ediyorum. Dinleyelim bakalım.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Efendim hayırlı akşamlar, 15 Temmuz özel programımızla devam ediyoruz. Programımızın da son bölümüne geldik artık. Çok kıymetli, çok keyifli, çok da istifade ettiğimiz bir program oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamızın değerli bilgilerinden istifade etmeye çalıştık. Ne iyi ettiniz de geldiniz hocam, ayaklarınıza sağlık.
2: Allah razı olsun, biz de teşekkür ediyoruz davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz, evet. Yoldan geldiniz, evet. Bize hocam. Gaziantep'ten geldiniz, selam olsun bütün Gaziantep'imize.
2: Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
1: Hocam müsaadenizle bir iki mesajımızın hemen selamları var yine dinleyicilerimizin. Onları bir buluşturmak isteriz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar efendim. Programımızı dinliyoruz. Programımızda hocamızın güzel sohbetini dinlerken de gözyaşlarımızı durduramıyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun, inşallah mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar. Amin efendim, Allah razı olsun. Mehtap Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Son eserimiz bizden de sizlere armağan olsun birazdan. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Almanya'dan vatan hasreti içimizde yaşarken bir de 15 Temmuz daha çok içimizi acıttı, acıtıyor. O vatan hainlerinin kaçtılar ve buraya geldiler. Onlar burada Almanya'da her yerde varlar maalesef. Hocam selamlar ve dualarla Allah'a emanet olunuz. Sevgiye Köksoy Diyanet ailemize selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere selam olsun efendim.
2: Teşekkür ediyoruz cümleten hocam.
1: İşte o besleyen dış güçlerden maalesef bir tanesi de o ülkeydi. Maalesef oraya da kaçtı hainler. Hocam şimdi programın son bölümündeyiz. Şöyle bir toparlayacak olursak aslında almamız gereken mesajlar, yapmamız gerekenler, bununla birlikte 15 Temmuz'un bize bırakması, geleceğimize bırakması ya da geleceğimize vermesi gereken en önemli mesajı da sizden dinleyelim. Eyvallah. O şekliyle de programımızı noktalayalım.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Malik bin Nebi'nin güzel bir sözü var. Zalimler, emperyalistler zaten insanlara zulüm işlemek için, haksızlık yapmak için, onları sömürmek için her zaman hazırdırlar, plan ve program yaparlar. Onlara kızmaktan ziyade bizim kendimizi sömürtmememiz için gereken tedbirleri almamız ve bu bilinçle uyanık ve diri olmamız gerekirdir. Hakikaten bu anlamda çok kıymetli. Yani gerek içeriden gerekse dışarıdan vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize, insanımıza, gençliğimize yönelik pek çok olumsuz hazırlıkların, çabaların, gayretlerin olması mümkündür. Örgütlerin kurulması mümkündür. Burada tabii önemli olan bizim onlara karşı gereken hazırlıklarımızı yapmış olmamız, gereken planlarımızı yürütmüş olmamız lazım. Bizim bu anlamda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız çok kıymetli. Yani farklılığımızı bir zenginlik olarak düşünerek, öyle kabul ederek, bunu bir çekişme vesilesi değil de, bir ayrılık vesilesi değil de, bir zenginlik olarak görmek suretiyle yine yerine göre kol kola olmayı, birlikte yol almayı denememiz ve bunu düşünmemiz lazım. Farklı düşünceler bizi ayrıştıran, bizi birbirimizi ötekileştiren bir noktaya bizi sürüklememesi gerekir.
1: Evet.
2: Çünkü bizim hakikaten devletimizin güçlü olması lazım, milletimizin güçlü olması lazım. Türkiye'den sadece Türkiye'nin değil, bütün bir İslam dünyasının, İslam ümmetinin beklentileri var. Sadece İslam ümmeti değil, aslında bütün bir insanlığa Türkiye'mizin vereceği pek çok güzellikler var. Pek çok örneklikler var. Haliyle bizim dünyaya model uygulamalar ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de güçlü olmamız lazım. Zihnen güçlü olmamız lazım. Kalben, ruhen, fikren, inanç olarak güçlü olmamız ve birbirimizle kenetlenmemiz lazım. Hani Yunus Emre de diyor ya, Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Biz bu anlamda yani birbirimizi sevmemiz, hepimiz Yüce Rabbimizin yarattığı varlıklarız. Birbirimizi sevmemiz, değer vermemiz önemli. Ama bununla beraber gerek Allah'ın dinini çarpıtmaya çalışan, gerekse vatanımıza, milletimize kasteden insanlara karşı da çelik duvarlar halinde, efendim çelik ordular halinde dik bir şekilde durarak onları ezmek için de her an tetikte olmamız gerekir. Yani hainlerin efendim zalimlerin hocamı hiçbir zaman için planlarını geri plana atacağını düşünmememiz lazım. Her an tetikte olmamız lazım ama bizim de onların bu planlarına karşı sürekli çalışarak, gayret ederek, kendimizi yetiştirerek, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirerek, bir taraftan bilgiyle, bir taraftan beceriyle, diğer taraftan ahlakla, erdemle, efendim adaletle, bütün bir insanla örnek olacak güzel muamelelerimiz de bizim, ha işte Müslüman dediğin böyle olur, iyi insan dediğin böyle olur, erdemli insan dediğin böyle olur diyerek kendimizi yetiştirmemiz ve bu anlamda güzel örnekliğimizi sürdürmemiz gerekir hocam. Toparlayacak olursak büyük bir 10 sene önce büyük bir kalkışmayı biz bu ruhla aslında bertaraf ettik. Evet. Onları başarısızlığa mahkum ettik. Yenilerinin olmaması için bu dediğim esaslar doğrultusunda gayret etmemiz, birbirimizle kenetlenmemiz gerekiyor, kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki gelecek ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için çok çok daha iyi olacaktır. Zalimler hiçbir zaman için emellerine kavuşamayacaklardır. Hainler aslında korkak insanlardır. Efendim onlar ürkek insanlardır. Onlar sürekli böyle efendim köşe bucak adeta fareler gibi hocam. 15 Temmuz'da olduğu gibi böyle böyle köşelerde saklanarak sinsice iş yapmaya çalışırlar. Sureti haktan görünüp arkalarında el efendim tuttukları hançerlerle gafil anımızı yakalayarak bizi yok etmek isterler. Onun için bizim hiçbir zaman gafil olmamamız lazım. Avlanmamamız için efendim iri ve güçlü olmamız lazım. Her an için uyanık olmamız lazım. Basiretli hareket etmemiz lazım. Bunları yaptığımız takdirde de İnşallah dünya var olduğu müddetçe Türkiye güçlü bir şekilde devam eder. Devletiyle, milletiyle, diniyle, diyanetiyle, inancıyla bütün insanlığa örnek olacak güzellikleri gerçekleştirir. Amin. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun. Şehitlerimizi tekrar bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hı hı. Bütün bir milletimize, bizi dinleyen tüm kardeşlerimize selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Çok sağ olun
1: Allah
2: hocam.
1: Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ayaklarınıza sağlık efendim.
2: Eyvallah.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Nezir Gül hocamızla birlikteydik efendim. Hayırlı akşamlar. 15 Temmuz özel programımızda 15 Temmuz'u konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz değerli
2: ben
1: hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Daha.
2: Sağ olun.
1: İnşallah farklı programlarda yine İnşallah. Fikirlerinizden istifade etmek
2: Hayırlı
1: isteriz.
2: Hayırlı yayınlar diliyoruz. Radyomuza da güzel sürekli takip etmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Hakikaten büyük bir çığır açtı. Devamını artırarak
1: Allah razı olsun.
2: Sürdürmesini
1: Allah
2: diliyoruz.
1: Allah razı olsun. Sizlerle evet. birlikte.
2: Sağ olun Allah razı olsun.
1: Efendim geldik programımızın sonuna. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün 10. yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz tabii ki. İrade bizim, zafer bizim diyerek açtık programımızı ve o şekilde kapatıyoruz. Hocam eserimizi siz anons eder misiniz? Armağan ederim dinleyicilerimize. Kapanışı öyle yapalım.
2: Evet. Ülkemizde tabii yetişmiş pek çok sanatçı var. Pek çok kıymetli sanatçımız var. Bir kısmını dinledik. Fırsat buldukça da dinliyoruz. Son eserimiz de Ömer Karaoğlu'ndan olsun. Şehit tahtında Rabbe gülümser.

0: Değerli dinleyiciler, 15 Temmuz anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-i inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin, dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esma-i ilahiyen hürmetine ya Rabbi, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdiğde ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti bir daha böylesi imtihanlarla, karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan, bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi, devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Şimdi milletimizin rüyalarını hakikate döndüren yiğit geliyor. Dünya diplomasisinin öncü lideri geliyor. Mazlumların sesi, milletimizin hizmetkarı geliyor. 15 Temmuz istiklal ve istikbal mücadelemizin başkomutanı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı namlusunu milletin

millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini,
ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında, henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada
şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız, burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor.
bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur.
devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi

bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık oldu, birbirine kenetlendi, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek. Bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere.

zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan, meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Şehitler diyarında parlayan nurdur vatan.

Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebirin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Kardeşlik en mukaddes canımızdır bu yerde. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Onlar tuzak kurarlar Rabbim, bozar gideriz, döner gibi düğünden, haykırır gibi toydan. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz. Gideriz dağlar gider, dile gelir de meydan, bin yılın destanını böyle yazar gideriz. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Serden geçeriz, lakin geçmeyiz ülkümüzden. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Erdoğan'ız, ateşten korkmayız, duysun alem. Kalır mı yadellere bir tek gülün yaprağı? Yürürken ardımıza bakmayız, duysun alem. Kanımızda suyu var, tenimizde toprağı. Anadolu'yu öksüz koymayız, duysun alem. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Ölümsüz Hakan'ıyız Müslüman gönüllerin. Kahra meydan okuyan devranımız bir bizim. Yıkılmaz dağlar olsa düşman, yarar geliriz. Mevla'yı bilenlere neylesin kanlı kurşun. İbrahim edasıyla putu kırar geliriz. Peygamber duasıdır sırları bize arşın. Gemileri yakarak bir yol arar geliriz. Muhaciriz, ensarız, imkanımız bir bizim. Düşlerimizden akar umudun bereketi. Dünyaya baş kaldıran erkanımız bir bizim. Bin yıllık kitabeden adımızı kim alır? Şehitler ve melekler tutuyor elimizden. Sonsuzluğu bekleyen yadımızı kim alır? Kim alır bu gül kokan ebedi yurdu bizden? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Can pirine pervane ırmaz her birimiz. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir, Rahmanımız bir bizim. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Nemrutları deviren imanımız bir bizim. Nice bin yıldan gelir divanımız bir bizim. Sevincimiz Leyla'dır, şivanımız bir bizim. Mesafeler ne yapsın, her anımız bir bizim. Kitaplar kitabıdır, Kur'an'ımız bir bizim. Harfler, heceler ayrı, beyanımız bir bizim. Kahra meydan okuyan devrimiz.

0: Kur'an'ımız bir bizim. Muhaciriz, ensarız. İmkanımız bir bizim. Dünyaya baş kaldıran Erkan'ımız bir bizim. Devirlere aşina irfanımız bir bizim. Gönlümüzde çağlayan ummanımız bir bizim. Umutlar dergahında mihmanımız bir bizim. Firavunlar bekliyor Kızıldeniz yeniden. Hakimler hakimidir. Rahmanımız bir bizim.
1: Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti Nuh anlatmaya devam ediyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikatten bir parça olan Hazreti Nuh'un hikayesinde Hazreti Nuh hapisten çıktıktan sonra Allah'ı anlatmaya ve insanları hakka hakikate çağırmaya devam ediyordu. Hazreti Nuh'un serbest bırakılması kahinin hiç hoşuna gitmemişti. Kral dermesiyle bir şey söylemese de kendisi alttan alta halkı Hazreti Nuh'a karşı kışkırtıyordu. Sakın Nuh'u dinlemeyin. O yanınıza gelirse kulaklarınızı tıkayın. Yüzünüzü örtün, göz teması kurmayın. Çocuklarınızı da ondan uzak tutun. Onun büyülü sözlerle tanrılarınızın heykellerini yerle bir ettiğini görmediniz mi? Kahinin sözlerinden etkilenen insanlar Hazreti Nuh'la aynı yolda bile yürümek istemiyorlardı. Bazıları çocuklarına onu göstererek onun yanına gitmemelerini söylüyordu. Fakat çocukların her zaman büyükleri dinlediği söylenemez. Hazreti Nuh bir sokaktan geçerken oyuncakları kırıldığı için oyuna ara vermek zorunda kalan çocukları gördü. Birbirlerini suçlayarak tartışıyorlardı. Oyuna devam edemeyecekleri için de üzgünlerdi. Hazreti Nuh onların yanına gitti. Sırtında marangozlukta kullanacağı dallar vardı. Çocukların üzüntüsünü görünce kırık oyuncağı göstererek ''Sanırım bu arkadaş mızıkçılık yapıp oyunu bozmuş ha?'' Hazreti Nuh'un oyuncağı bir insan gibi davranması çocukların ilgisini çekti. Bir ikisi birbirine bakarak gülümsediler. Hazreti Nuh, onun yerine sizinle seve seve oynayacak bir arkadaş var bende diyerek sırtındaki dalları indirdi. Aralarından sağlam birini seçerek bu çale yontmaya başladı. Bir yandan da konuşuyordu. Bak arkadaş, çocuklar seni oyuna alacaklar ama mızıkçılık yapmak yok. Anlaştık mı? Uslu uslu oynayacaksın. Onlar ne dese emirlerinden çıkmayacaksın. Çocuklar bir yandan onun konuşmasını şaşkınlıkla dinlerken elindeki dalların nasıl şekilden şekle girerek bir oyuncağa dönüştüğünü hayranlıkla izliyorlardı. Hazreti Nuh cebinden çıkardığı iple parçaları birbirine bağladıktan sonra oyuncağı onlara verdi. Alın bakalım size yeni bir arkadaş. Ona iyi davranın olur mu? Çocuklardan birisi oyuncağa uzanırken bir başkası aniden söze girdi. Seni tanıyorum. Ya öyle mi? Nereden tanıyorsun beni? Çocuk sözlerine devam ederek. Ama biliyorum onların dediği gibi değilsin, sen iyi birisin. Sana ne diyorlar biliyor musun? Tahmin ediyorum ama önemli değil. Çocuk devam etti. Bence önemli. Sana deli diyorlar. Bir de büyücü. Hazreti Nuh merak edip sordu. Sence ben deli ya da büyücü müyüm? Çocuk samimi bir şekilde cevap verdi. Bence yalan söylüyorlar. Deliler senin yaptığın gibi oyuncaklar yapamazlar. Büyücü de değilsin. Eğer büyücü olsaydın oyuncağı bıçakla, iple değil sihirle yapardın. Hazreti Nuh çocukların bu samimi konuşmaları ve zekalarına hayran kaldı. Babalarının göremediklerini çocuklar nasıl da bir çırpıda anlayabiliyordu. İçinden çocukların iman etmesi için Allah'a dua etti. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Çocuklara göstermeden silmeye çalıştı. Aferin çocuklar. Sizler de çok iyi çocuklarsınız. Teşekkür ederiz. Hazreti Nuh tam ayağa kalkacakken çocuklardan birisi büyüdüğümde ben de sizin gibi olacağım dedi. Hazreti Nuh tebessüm ederek o günü sabırla bekleyeceğim çocuğum. Hazreti Nuh uzaklaşır uzaklaşmaz çocuklar aralarında konuşmaya başladılar. Birisi arkadaşına sessizce sen de mi onun gibi olacaksın? Onun tanrılara inanmadığını biliyor musun? Biliyorum elbet ama o çok iyi bir insan. Ondan önce birçok insan buradan geçti. Kimse bize yardım etti mi? Arkadaşları bu soruya susarak cevap verdiler. Sonra aralarından biri sessizliği bozdu. Hadi yeni arkadaşımızla oyun oynayalım artık.
2: Hazreti Nuh müminlerle zaman zaman bir araya geliyor, birlikte namaz kılıp Allah'a dua ediyorlardı. Sayıları çok fazla değildi. Fakirler çoğunlukta olsa da toplumun her kesiminden insanlar vardı müminler içinde. Akıllarına gelen soruları çekinmeden soruyorlardı. Hazreti Nuh da onların bu öğrenme merakını anlayışla karşılayıp cevaplıyordu. Bir mümin şunu sormuştu. Ey Allah'ın peygamberi, ahiret gününe inanıyorum ama yine de aklıma takılan bir şey var. Ölen insanlar aradan yıllar geçince toprak oluyor. Sonra nasıl dirilecekler? Hazreti Nuh şöyle cevap vermiştim. Önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir şeyi ilkinde mi yoksa ikincisinde mi daha rahat yapar bir usta? Elbette ikincisinde. O halde bizi ilk defa yoktan yaratan Rabbimiz neden ikinci defa yaratamasın? Kaldı ki onun için ilk defa yaratmakla ikinci defa yaratmak arasında hiçbir fark yoktur. Bir de tabiata bakın. Kış gelince ağaçların yaprakları dökülür ve adeta ölüye benzerler. Ama bahar geldiğinde onlar yeniden dirilmiş gibi yemyeşil olurlar. Allah için ahiret hayatı bu kadar kolaydır işte. Mümin olmadan önce geçirdiğimiz ömürden ve işlediğimiz günahlarımızdan dolayı Allah bizi cezalandırır mı? Allah iman edip tövbe eden kimselerin eski günahlarını bağışlayacaktır. Müslüman olduktan sonra da insanlar hata yapabilir, nefsine uyarak istemeden günaha bulaşabilir. Bu insanlar da samimi bir şekilde tövbe edip Allah'a sığınırlarsa Allah onları yine bağışlar. Sorular uzayıp gidiyordu. Onlar akıllarına takılanları samimi bir şekilde soruyor, Hazreti Nuh da seve seve cevap veriyordu. Aradan geçen zaman zarfında Kain da büyümüş, çok yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Kimsenin aklına gelmeyen zekice sorular soruyordu. Hazreti Nuh'un sorulara verdiği cevapları dikkatle dinliyor, orada bulunmayan müminlere kendisi aktarıyordu. Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın daha özel görevleri vardı. O da insanlarla sohbet ediyor ve Hazreti Nuh'tan öğrendiklerini onlara aktarıyordu.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salahların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik.

Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alemi İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den son derece hikmetli bir ayet üzerinde inşallah tefekkür edeceğiz. En'am suresinin 71. ayeti. Rabbimiz bu ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. Bize ne bir faydası ne de zararı olacak şeylere mi tapalım biz Allah'ı bırakıp da? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geriye küfre dönelim de arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ. Allah bizi hidayete eriştirdikten sonra gerisin geri küfre mi dönelim? Kimler gibi? كَلَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ. Yani şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık açık böyle bir arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? Lehu ashabun yed'unehu ilel hudetine. Arkadaşları kendisine doğru çağırıyor. De ki kul inne hudallahi huvel hude. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Ve ümirne linuslime li rabbil alemin. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Aziz kardeşlerim, bu ayet bir müminin kalbinde yankılanması gereken en derin hakikatlerden birini gözler önüne seriyor. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. İnne hudallah huvel huda. Öyleyse hidayete ermiş bir kul niçin gerisin geri dönsün? Hidayete ermiş bir kul nasıl olur da karanlık ve batıl bir geçmişe razı olabilsin? Merhum Elmalılı Hamdi Yazır müfessirimiz bu ayetin tefsirinde şunu söyler. Burada aklını kullanmayan ve sapıklıkta direten insanların hali açık bir arazide yolunu şaşırmış, yolunu kaybetmiş bir kimsenin haline benzetilmiştir. Etrafındaki dostları onu kurtarmaya çalışmakta ama o nefsinin ve şeytanın çağrısına uyarak karanlığa doğru gitmektedir. Halbuki lehu ashabun yed'unehu ilel hudetine. Onun arkadaşları hidayete davet ediyor, bize gel diyorlar. Ama o kellezi istehvetü şeyatinu fil ardı hayran. Artık şeytanın kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip evet fil ardı hayran açık arazide şaşkın bıraktığı bir kimse olmayı tercih etmiş. Değerli dinleyiciler, Allah'ın insanı İslam ile şereflendirmesi bir nimet değil de nedir? Peki bu nimeti aldıktan sonra onu terk etmek, hidayetten küfre dönmek, bir dostun elinden tutup aydınlığa çekmeye çalıştığı halde

0: ve karanlığa koşan birinin durumuna benzemez mi? Müfessirlerimizden Seyyid Kutup bu ayetin hikmetini hayatın içinden örneklerle derinleştirerek şöyle yorumlar. İman bir nurdur. Kalbe yerleştiğinde her şeyi anlamlandırır. Onu terk eden bir insan yönünü kaybetmiş, çağıran sesleri ayırt edemeyen, hangi istikamette olduğunu bilemeyen bir kimse gibi olur. Onu hidayete çağıran dostlarının sesini bastıran içindeki vesvesedir, tutkudur, nefistir. Ne kadar manidar değil mi? Allah bizi hidayetle buluşturmuşken neden tekrar karanlığa dönelim? Neden bizim elimizden tutup kurtaran Rahman'ın yolunu bırakıp ne bize faydası ne de zararı dokunabilecek putların isimleri değişse de işlevleri aynı kalan o boş heveslerin, dünya tutkularının, moda ilahlarının peşine düşelim? Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, bu ayet bir kıssadan ibaret görülmemelidir. Bugünün Müslümanlarına da seslenmektedir. Sen hidayet bulmuşken niçin dönüp de dizilerin, trendlerin, sosyal çevre baskısının veya dünyevi menfaatlerin peşine takılasın diye bugünün Müslümanına da sormaktadır. Birileri çağırır sizi, bize dön derler. Ne olacak canım, herkes böyle yaşıyor derler. Ama siz bilin ki bu tür çağrılar ve bu tür sesler hakikatin sesi değildir. Çünkü hakikatin sesi şunu söyler. İnne hudallah huvel huda. Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Öyleyse aziz kardeşlerim, biz de şunu diyelim. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Ve ne pahasına olursa olsun o teslimiyet yolundan dönmeyelim. Rabbim bizleri hidayet üzere sabit kadem eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salaların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla

hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alemi İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

Var ol dostlarına var olma, suyu hulk ile dile azar olma, kimsenin cevriyle canın sıkma, hatırın yapmaya sayet yıkma. Dostlarına yar ol yük olma, kötü huy ile kalplerini kırma, eziyet ile kimsenin canını sıkma, gönüllerini yapmaya çalış, sakın yıkma.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, ben Selim. Sıradaki eseri 15 Temmuz şehitleri ve annem babam için istiyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı çalışmalar. Onlar öndeler ilahisini çalarsanız çok sevinirim. Öncelikle Gazze'deki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.

0: Selamünaleyküm. Ben İstanbul Fuat Titten arıyorum. Adım Harun Ünlü. 15 Temmuz parçasını annem, babam ve kardeşim Erva için istiyorum. Hayırlı günler.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Yusuf Türk Konseyi tarafından yönetime el koymuştur.

Hayırlı akşamlar. Sizi Denizli'den dinliyorum. Kuzenim Büşra ve Hatun için ve arkadaşlarım için yolumu dayanır ezgisini istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yağmur

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Gazzelilere, Diyanet Efendim dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Hayırlı akşamlar herkese. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal ezgisini çalarsın sevinirim. Sevgili eşime ve tüm dinleyenlere selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm. Ben İskenderun'dan Binyamin Yıldız. Hasan Sarnıs'tan İsmailce ilahisini istiyorum. Kahramanmaraş'taki tüm akrabalarımıza gelsin. Hayırlı günler. Selamünaleyküm.

Selamun aleyküm. Ben İzmir'den Abdullah Bakir. 18 bin aleme eserini istiyorum. Mustafa Taşpınar abime ve Selim Uç kardeşime ve Abdullah Yasin Demircioğlu'na gelsin. 18...

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, düşünüyorum da acaba dünyanın en kötü insanı ben miyim? Ya da bu kötülükler hep beni mi buluyor?
2: Düşünmek iyidir. Ama tek taraflı düşünmek o kadar iyi değil. Çünkü tek taraflı düşünce insanı yön körü yapar. Bir yöne bakarken diğerini kaçırır. Hep tek yönlü baktığı için takıntılı bir ruh hali oluşur. Takıntı sıkıntıyı getirir. Sürekli ve her şeyden sıkılan, sıkıntılı bir tip olur çıkar. Artık kendisinden başkasını düşünmez hale gelir. Bunun adı bencillik anaforuna girmektir. Bu anaforun içine giren sonunda her kötü şeyin sadece kendi başına geldiğini düşünmeye başlar. Durum adeta içinden çıkılmaz bir sorun sarmalına döner. Kişinin böyle düşünmesinde haklılık payı da yok değil. Çünkü kişi en yakın kendini bilir. Başına gelen de en çok kendi canını acıtır. Ateş düştüğü yeri yakar diye boşuna dememişler. Eğer bir çıkış yolu bulunmazsa sorun sarmalı katlanarak büyür. Halbuki etrafına bir bakabilse kendinden daha kötü durumda nice insan olduğunu görür. Ancak yön körlüğü ve takıntılar başkasını göremez hale getirdiğinden bunu bir türlü başaramaz. Sonunda içindeki sıkıntılar isyana dönüşür ve etrafındaki herkese ve her şeye verip veriştirmeye başlar.
1: Peki başına iş gelen, çözümsüz problemle yüz yüze kalan, kötü bir evlilik geçiren, kötü bir aile ortamında bulunan, kurtulamadığı bir belaya müptela olan insan başka ne yapabilir ki?
2: Böyle düşününce başka bir şey yapılması hakikaten zor görünüyor. Aynı anaforun içine girsek biz de benzer bir düşünceye kapılabiliriz. Öyleyse asıl sorun anafor. Çözüm de onun dışına çıkmak. Çünkü sürekli kendi etrafında dönen insan problemlerden kurtulamadığı gibi aksine sorunları büyüten bir döngüye dönüşür. Nitekim küçük bir topaç şeklinde yuvarlanan bir kar parçası döne döne koca bir kütleye dönüşebilmekte. Ancak şunu bilmek gerekir ki kişinin anafordan kendi çabasıyla kurtulması zor. Kesinlikle dışarıdan bir destek almaya ihtiyacı var. Burada yakınlarına ve topluma önemli görevler düşmekte.
1: Kendisi bulabilir mi bu desteği?
2: Arayan bulur demişler. Bunun için sağlam irade ve kararlılık gerek. Ancak kime müracaat edeceğini çok iyi bilmeli. Tek yönlü veya körlemesine arayış kişiyi daha kötü bir girdaba sürükleyebilir. Kişi uzanan ele dikkat etmeli. Denize düşen yılana sarılır çaresizliği ve umutsuzluğuna düşmemeli. Denizde boğulanların çoğunun umutsuzluk ve panikten boğulduğu bir gerçek. Umutla çok yönlü ve kararlı bir arayış insanı içine düştüğü kısır döngüden kurtarabilir. Yapması gereken bulunduğu şartları gözetmesi ve elindeki imkanları kullanmasıdır. Bu çaba ona güven ve tutunma duygusu verecektir. Kendine güven, çevreye güven ve yaradan Allah'a güven. Bu güvenle hayata tutunma ve ayakta kalma umudu yeşerir ve kökleşir.
1: İyi de Allah sadece bana kulluk edin ve sadece benden yardım isteyin buyuruyor. Siz işin içine kişinin kendisini ve çevresini de kattınız.
2: Doğru. Ancak sıralamaya dikkat edersek ne demek istediğim anlaşılır. Yüce Allah önce bana kulluk edin buyuruyor. Kulluk edin demek sadece ilah olarak onu tanımak, kendimiz ve çevremiz dahil her şeyi onun yarattığını bilmek. Şartları hazırlayan ve imkanları veren de odur. Hazırladığı şartlara riayet eder ve imkanlardan yararlanırsak sıkıntıyı aşmanın yolunu buluruz inşallah. Öyleyse yol ararken Allah'ı ve evrende kurduğu sistemi yani mevcut şart ve imkanları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun bir başka anlamı ise bunları gözetmeksizin yapılan taleplere cevap verilmeyeceğidir. Şöyle bir bakarsak, şartları gözetip imkanlarını kullanma gayretinde olanların dünya hayatını nasıl güzel yaşadıklarını görebiliriz. Allah dünyada çalışana verir. Ahiretteki güzelliği ise şükür ve sabır vazifesini yerine getiren, yani nankörlük ve isyan etmeyenlere verir. Yapılması gereken sıkıntıda sabır, rahatlıkta şükür.
1: Bunu biraz açabilir misiniz?
2: Yüce Allah hem evreni hem de farklı tür ve cinsten birçok varlığı yaratmış. Her varlığa da belli özellikler vermiş. İnsanı yaratmış, onu bir takım imkanlarla donatmış. Bunun yanı sıra belli şartlar hazırlamış. İşte Yüce Allah yarattığı insandan bu şartlar ve imkanları dikkate alarak yaşamasını istemekte. Etrafındaki şartları göz ardı eden ve elindeki imkanları kullanmayan insanın sıkıntıya girmesi kaçınılmaz, girdiğinde de kurtulması zordur. Ancak sıkıntıdan kurtulmak için sağlam bir irade ve kararlılık gösterdiğinde Yüce Allah ona destek verecektir. Tecrübeler de bize bunu göstermekte. Söz gelimi kış veya yaz şartlarını gözetmeyen kişinin hasta olması inkar edilemez bir gerçek. Ancak şartlara dikkat ederek ve önlemini alarak yaşayanların rahat ve sağlıklı bir hayat sürdüğü de bir gerçek.
1: Ama Allah'ın gücü her şeye yeter. Dilerse kuluna bunlar olmadan da yardım edebilir.
2: Burada yine bencilliğimizi ortaya koymuş oluyoruz. İstiyoruz ki hiçbir şey yapmayalım ama Allah her şeyi versin. Böyle düşünen insan kendisini değersizleştirmiş ve adeta cansız taş konumuna düşürmüş olur. Bir yerde duran taş yerini birisi değiştirmedikçe oradan ayrılamaz. Yine birisi ona vursa, üzerine pislik atsa, hatta parçalamak istese sesini çıkaramaz. Taştan bir farkımız olmalı. İnsan düşünen, düşüncesini gerçekleştirmede irade ve kararlılık ortaya koyabilen bir varlık. Ona yaraşan, verilen bu özellikleri kullanmasıdır. Kullanmazsa o özellikleri veren bedelini ister. Çünkü Allah insanı taş konumunda yaratmamış. Böyle düşünen insan Allah'ın kurduğu sistemi tanımak istemiyor demektir. Sistemini tanımamak, kendisini tanımamak anlamına gelir. Halbuki Yüce Allah'tan başka yardım isteyebileceğimiz bir otorite de yoktur. Öyleyse onun evrene ve sosyal hayata koyduğu kurallara uymamız bizim yararımıza. Başka çaremiz de yok. Nitekim insanlar, tabipler konusunda da aynı hataya düşmüyorlar mı? Şöyle bir konuşma duyduğumuz olmuştur. Doktora gittim, beni iyileştirmedi. Peki doktorun tavsiyelerini dinleyip uyguladın mı? Canım doktor değil mi? Beni hemen iyileştirmesi lazımdı.
1: Demek istiyorsunuz ki, doktorun tavsiyelerine uymak ve verdiği ilaçları kullanmak nasıl ki iyileşmek için gerekiyorsa, Allah'ın yarattığı şartlara uymak, verdiği imkanları kullanmak da sıkıntılardan kurtulmak için gerekli.
2: Evet, tam da bunu demek istiyorum. Eğer kişi Yüce Allah'ın oluşturduğu şartlara dikkat eder, verdiği imkanları yerli yerinde kullanırsa, hem dünyada rahat eder, hem de ahirette mükafatına kavuşur. Bizde bir söz vardır, kuru kuru kurbanların olayım. Bunun anlamı, hiçbir iltifatta bulunmadan ve somut karşılık vermeden kuru bir sözle sevgi ifade etmek. Sevginin tezahürleri olduğu gibi Allah'a olan inancın da tezahürleri vardır. Allah'ın kurduğu sistemi ve verdiği imkanları yok sayarak yapılan bir duanın yerine gelmesini beklemek saf dillik olur. Bu tavır çalışmadan ay sonunda maaş beklemeye benzer. Nasıl ki çalışmadan kazanılmıyorsa, Allah'ın koyduğu dini ve dünyevi sisteme uymadan da kazanma olmaz.
1: Bütün bunları yerine getirdiğimizde Allah'ın katkısı ne olacak?
2: Bilelim ki sahip olduğumuz ve içinde bulunduğumuz her şey Allah'a ait. Öncelikle bütün bunlar için O'na teşekkür etmemiz gerek. Nasıl ki bize yardım eden birisine dönüp nazikçe ve en güzel kelimelerle teşekkür ediyorsak, bu kadar nimeti veren Allah'a da en uygun şekilde şükretmemiz gerekir. Bu şükür de onun belirlediği ve istediği şekilde olmalı. Bunları yerine getirdikten sonra yapacağımız dualarla Yüce Allah öncelikle bize sağlam irade ve kararlılık vermek suretiyle psikolojik anlamda destek verir. Bu bir işin başarılmasında ve bir sorunun giderilmesinde en önemli katkıdır. Kronik bir hastalık olan kansere yakalanan nice insanlar, sağlam bir irade ve kararlılık göstererek hastalıklarının üstesinden gelebilmekteler. Ama iradesini kullanmayan bir insan sigara gibi basit bir kötü alışkanlıktan bile kurtulamamakta.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Salaların şahit olduğu, tarihi değiştiren bir direniş günüdür 15 Temmuz. Milletçe yeniden doğuştur. Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır, şehitler emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle ve sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakarlığımızla büyük zaferler kazandık. ...15 Temmuz 2016 tarihindeki ihanet girişiminde de Allah'ın rahmet ve inayetini bizden esirgemediğini bir kez daha müşahede ettik. Zira bizi millet yapan ve o gecenin karanlığından aydınlığa çıkaran en büyük gücümüz Allah'a olan sarsılmaz imanımızdır. Ondan gayrı hiçbir güce boyun eğmeme irademizdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar, dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti. O gece genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz, devletiyle el ele vererek birlik, beraberlik ve büyük bir dayanışma sergiledi. Aziz milletimiz tek yürek, yek vücut devlet büyüklerimizin çağrısıyla vatanını, hakkını, hukukunu, özgür iradesini, istiklal ve istikbalini savunmak için dilinde tekbir, kulağında sala sesleri, kalbinde şehadet arzusuyla meydanlara akın etti. Adeta bir destan yazıldı meydanlarda. Rabbimizin yardımıyla birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. 15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimi din kisvesine bürünmüştü. Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü, imanımızı, ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna, milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kastetti. Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararak, yüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküp atmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duyguları sömürerek, aslında insanımızı bir güvensizlik girdabına sürükledi. Halbuki Peygamberimizin ifadesiyle, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin, canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı, sözde İslami bir dünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır.
15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine inşa etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinde yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Ey Rabbimiz! Dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alem-i İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. Fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize gölge düşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsünden bizleri koru. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme. Bu aziz vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, yaralarını bir istiklal madalyası gibi bedenlerinde taşıyan gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün Allah nasip ederse Trabzon'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Ayasofya Camii Şerifi bizleri beklemekte. Malumunuz, başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olmak üzere Anadolu'nun dört bir tarafında Ayasofya ismiyle meşhur olmuş yapılar vardır. Elbette bu yapılar fetih öncesi döneminde kilise olarak, fetihten sonra bir fetih nişanesi olarak, cami-i şerif olarak faaliyetine devam ettirmiş yapılardır. Bu yapıda, bu muhteşem mabette şehrin içinde olmadığından esas kilise gibi muamele görmemiş efendim. Ve fethin hemen arkasından da cami-i şerif haline dönüştürülmemiş. Bir manastır kilisesi olduğu anlaşılan Ayasofya, Trabzon'un 1461 yılında fethinden sonra bir süre daha Rumların elinde kalmış. Kubbedeki badanalar temizlendiğinde ortaya çıkan freskolar, kazıma suretiyle yazılan bir yazının kubbenin 1484'te tamir edildiğini bizlere söylemekte. Aynı yerdeki ikinci bir yazıdan da kubbenin ve belki de kilisenin Georgios Tutos tarafından 1547 Ekim'inde tamir edildiği öğrenilir. Böylece Ayasofya'nın bu tarihlerde henüz Rumların elinde olduğu anlaşılmakta. Trabzon hakkındaki yayınlarda Ayasofya'nın cami oluşunun tarihi değişik olarak kaydedilmiş. Hatta bunu 1660'a kadar çıkaranlar olmuş. 1648'de Trabzon'a gelen Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Kefere asrında bina

0: olunan Ayasofya, matbu nüshadaki yazılışa göre Körlet ismi var. Ali Bey adındaki bir vali padişahtan izin aldıktan sonra Hicri 991 yılında bir mahfil ve minber ilavesiyle camiye çevirmiş. Evliya Çelebi minaresinin tarzı kadim üzere yapıldığını, güney bir minber ve mihrabı bulunduğunu bildirerek etrafında zeytin bahçeleri olduğunu da sözlerine ekliyor. Seyahatnamenin İngilizce'ye çevrilmiş nüshasındaysa Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tarihi Hicri 951, Miladi 1544 ya da 45 olarak gösterilmekte. Kıymetli dostlar, Ayasofya'yı cami halinde gören ilk batılı seyyah 1609 yılında Trabzon'dan geçen Fransız Julien Bordier'dir. Ondan sonra bütün seyyahlar bu mabetten bahsetmişler. 19. yüzyılda da Ayasofya'nın Tessier ve Lawrence tarafından resimleri çizilerek gravür halinde yayınlandığını biliyoruz. 1830-1840 yıllarında Cami-i Şerif'in cemaati olmadığından bakımsız bir durumda bulunduğunu anlıyoruz. 1281 yılında Trabzon'a teftişe gelen Bursalı Rıza Efendi'nin öncülüğüyle camide büyük ölçüde tamirat yapılmış. Açıkta olan fresko duvar resimleri kapatılmış. 1880'lerde Ayasofya askeri depo haline getirilmiş fakat az sonra önemli ölçüde bir tamir daha görmüş. Yüzyılın sonlarında Cami-i Şerif'in bir kolera salgınında tecrithane olarak kullanıldığına dair bir rivayet de var. 1916 ve 1917'de Trabzon'un Ruslar tarafından işgali yıllarında Rus arkeologları burada bazı araştırmalar yapmışlar. 1940'lı yıllarda 2. Dünya Harbi sırasında Ayasofya tekrar askeri depo olarak kullanılmış ve hatta içinde benzin varilleri muhafaza edilmiş. Kıymetli dostlar, Ayasofya Bizans mimarisinde çok yaygın olan 4 sütunlu kapalı haç biçiminde bir plana sahip. Tam ortada yükselen kasnaklı kubbe bulunuyor. Bu biçimiyle kilisenin Trabzon'da Komnenos hanedanı hüküm sürdüğü yıllarda 1245 ve 1255 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Duvara kazınan bir hatıra yazısı 1291 tarihini vermekte. İçindeki fresko resimler de 1260'a doğru tamamlanmış olmalı. Mabedin batı tarafında yükselen ve Türk devrinde minare olarak da kullanılan dört köşe planlı ve iç duvarlarında resimler bulunan çan kulesi, süslemelerin üzerindeki bir yazıdan anlaşıldığına göre 1443 tarihli. Tamamen kesme taştan olan Ayasofya'nın iki yanında taşkın ve dışarı iki sütuna dayanan üçer kemerle açılan holler Bizans sanatına yabancı. Cephelerde görülen bazı kabartma süslemeler de daha çok Kafkasya sanatlarıyla bağlantılı. Bazı süs motifleriyle hollerin sütun başlıkları üstündeki mukarnaslı yastıklar ve yanlardaki nişlerse Anadolu Selçuklu sanatından alınmış. Böylece Trabzon Ayasofya'sı Bizans, Kafkasya ve Selçuklu sanatlarının karma eseri olarak meydana gelmiş. Cami-i Şerif İngiliz arkeolog Winfield tarafından içeride sağlam kalabilmiş bütün freskolar meydana çıkarılarak restore edilmiş. Mabedin zemininde de renkli mermerlerden yapılmış geçmeli zengin bir döşeme mozaiği kalıntısı var. Kıymetli dostlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kardeşi Trabzon'da bulunan Ayasofya Camii Şerifi'ni bugün sizlerle birlikte ziyaret ettik. Cenab-ı Allah gönül dünyalarımızda her dem fethin güzelliklerini diri tutsun. Bir fetih nişanesi olan Ayasofya Camii'nden, Trabzon'dan hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevinirken.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi

gökte arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi,
rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Tankların altında yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahpe ile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsüne tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta yürüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, vatan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir.

başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi böyle yiyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında daraldığı, sıkıştığı, kendisi için imtihanın ağırlaşıp zorlaştığı zamanlar olmuştur. Kuşkusuz biz de insan olarak zaman

0: zaman daralır, sıkışır, bunalır. Kendimizi iyi hissetmediğimiz, psikolojik olarak zor durumda olduğumuz zamanları yaşayabiliriz. Bu durumlarda insanı genişletecek, insanı rahatlatacak olan da kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Sıkıntılı zamanlarda ve zor şartlar altında olunan durumlarda şikayet etmek, zorluk üzerine odaklanmak ve sürekli ağlayıp sızlanmak sorunu maalesef daha da büyütebilmektedir. Peygamberler de ağır imtihanlardan geçmiş ve bu hallerini, durumlarını Cenab-ı Allah'a arz etmişlerdir. Taha suresinde yer alan Hazreti Musa aleyhisselamın duası olarak ifade edilip beyan edilen ve Hazreti Musa'nın zor ve sıkıntılı bir anında yaptığı duayı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle dua ediyor Hazreti Musa aleyhisselam. Kale Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziram min ehli. Musa şöyle dedi. Rabbim, kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli dinleyenler, dikkat edildiği üzere bu duasında Hazreti Musa aleyhisselam 4 talepte bulunuyor. Birincisi, kalbe, gönle genişlik vermesi. Gönlün rahatlaması, huzur bulması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna dair dualar yapmıştır. Müminin gönlünün genişlemesi, ferahlaması için dualarına Peygamber Efendimizin de yaptığına şahit oluruz. Ve ikinci talebi Hazreti Musa aleyhisselamın ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır. Kıymetli kardeşlerim, zorumuzu kolay kılacak olan Cenab-ı Allah'tır. Altında kalacağımız ağır imtihanlardan bizi çıkaracak, selamete eriştirecek, o sınavlardan muvaffak olarak ayrılmamızı sağlayacak olan kuşkusuz ki Rabbimizdir. İşte bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam işin kolay kılınmasını Cenab-ı Mevla'dan istemekte. Ve üçüncü talebi Hazreti Musa aleyhisselamın dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. İyi konuşabilmek, kendini iyi ifade edebilmek, karşıdaki insana meramını, derdini iyi anlatabilmek dünyada, dünya sınavında önemlidir. Çünkü zaman zaman her birimiz için kendimizi ifade etmekte zorlandığımız, söylemeye çalışıp söyleyemediğimiz sözler, bir türlü karşı tarafa meselenin özünü, aslını, hakikatini anlatamadığımız durumlar olabilir. Yine kimi zaman çok önemli bir mekanda, çok önemli bir konuşma veya bir anlatımda bulunmamız gerekebilir. Bazen önemli bir kitleye İslam'ı, iyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati anlatma gibi görev ve vazifelerimiz de olabilir. Bütün bu durumlarda dilin çözülebilmesi, sözün daha iyi anlaşılabilmesi noktasında Cenab-ı Allah'tan yardım dilemek işte Hazreti Musa'nın duasında yer alıyor. Sadece dış kitleye, geniş bir topluluğa, büyük bir topluluğun önünde konuşmak için çıkma öncesinde bu duayı yapmak değil. Evladımızda, çocuğumuzda, eşimizde, aile ferdimizde, annemizde, babamızda, kardeşimizde, bir mesai arkadaşımızda önemli bir konuyu konuşma öncesinde de sözümüzün iyi anlaşılabilmesi, ifadelerimizi güzelce ifade edip söyleyebilmemiz ve karşı taraftaki insanın bizi iyi anlaması için de Rabbimizin talebini, yardımını isteyebileceğimizi bu vesileyle, bu ayeti kerimeden hareketle de bir anlamda anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Ve Hazreti Musa aleyhisselamın dördüncü talebi Cenab-ı Allah'tan bu dua içerisinde, yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli kardeşlerim, hayatta başarı tek başına yaşanılabilecek bir şey değil. Çevremizde, etrafımızda iyilik ve güzelliklerin subut bulabilmesi, gerçekleşmesi için zaman zaman destekçiye, yardımcıya ihtiyaç duyuluyor. İyi işlerde başarıya erişebilmek için mutlaka birilerinin yardımına, desteğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Birileriyle desteklenmek, beraber hareket etmek, iyilerle beraber adım atmak önemli. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam da yakınlarımdan birini bana yardımcı ver diyerek dua etmiş ve Cenab-ı Allah da Hazreti Harun'u kendisine yardımcı vermiştir. Biz de bu vesileyle Cenab-ı Mevla'dan gönlümüze genişlik vermesini, ruhumuzu rahatlatmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını, sözlerimizi tesirli kılmasını ve her daim iyi, hayırlı ve güzel işlerde bize destek olacak insanlarla bizi yalnız bırakmamasını talep ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Kadir Kargı'nın kaleminden Sudan Hikayeler adlı eser. Kral Nemrut, cehalet girdabına sürüklediği halkın aydınlatma çabasındaki Hazreti İbrahim'i yakalattırıp hapsettirmişti. Kibrinin önünde bir engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim'e dünyada cehennemi yaşatmak isteyen bu zalim hükümdar, ibret alem için ateşe atıp yakmayı istiyordu. Bunun için de insanların evlerindeki odun, çalı çırpı dahil civarda yakabilecek ne varsa toplatmış ve şehrin meydanında odunlardan dağ gibi bir yığın oluşturmuştu. Toplattığı çalı çırpıyla küçük dağları ben yarattım edasına kapılan mağrur kralın emriyle yakılan ateşin boyu bulutlara yaklaşmış ve yer ile gök kızıla boyanmıştı. Hazreti İbrahim hiçbir canlının yaklaşamadığı bu devasa ateşe mancınıkla atılacaktı. O gün şehrin meydanında bir can pazarı vardı. Alevler afakı sardığında canının derdine düşen herkes bir yerlere sığınıyor, börtü böceğin, bütün kuşların dahil olduğu bütün mahlukat alevlerden ürkmüş bir şekilde sağa sola kaçışıyordu. Hakikatte Hazreti İbrahim'i Rabbi koruyacak, alevler onu yakmayacaktı. Buna karşın İbrahim'in ateşe atılmasına sessiz kalarak bir de onun ateşine odun taşıyan herkes kaybedecekti. Ve kazanan onun ateşine bir damla da olsa su dökmeye giden bir karınca olacaktı. O gün ağzında taşıdığı bir damlacık suyla var gücüyle harlı ateşin içine doğru koşan karıncayı fark eden arkadaşının sorusu üzerine ikili arasında dillere destan olacak şu ibretlik konuşma yaşanacak. Hayrola, nereye gidiyorsun? İbrahim peygamber ateşe atılıyor ya, evet, ona su taşıyorum. İyi ama senin taşıdığın bunca su o devasa ateşi söndürmeye yeter mi? Yetmez belki ama hiç olmazsa safımı belli etmiş olurum. Canan'ın canı uğrunda can vermeyi canına minnet sayan bir bilinçle İbrahim'i yolun taliplerine asıl olanın niyet ve gayret olduğunu öğreten bu karınca, bundan sonrasınınsa kısmet olduğunu haber veriyordu. Bu onurlu duruş Cenab-ı Hak katında karşılığını bulacak, artık iyilik namına yapılan hiçbir şey küçümsenmeyecekti. Ve o günden sonra az da olsa hak namına yapılan şeylerin kıymetini ifade etmek için karınca kararınca adet olacaktı. Ne mutlu İbrahim'in ateşine su taşıyan o karıncaya ve onun yolundan karınca kararınca yürüyen kutlu erlere. Kıymetli dinleyenler, okuduğum satırlar Sudan Hikayeler isimli kitabın Karınca Kararınca başlıklı yazısından. Kadir Kargı'nın kaleme aldığı eser, yaşamın kaynağı ve medeniyetin temsili olan suyun hikayesini, bir damla sudan yaratılan, su içinde serpilen, su kenarına yurt kuran, suyla arınıp suyla sınanan, susuzlukla terbiye edilen, hayatı suyla devam eden ve sudan mahrum kaldığındaysa sona eren insanın hikayesini anlatıyor. Peygamber kıssalarına da atıfta bulunan bu hikayelerden bazılarının başlıkları ise şu şekilde. Nuh zamanı, Salih'in devesine ne oldu? Karınca kararınca, Zemzem, Arimseli, Çağ-ı Yusuf, kralın kaybolan su tası, su başındaki peygamber kızları, sizin için denizi yardık, kayadan çıkan su, kar suyuyla yıkanan kalp ve Kabe sular altında kalınca. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Kadir Kargı'nın kaleminden Sudan Hikayeler isimli kitabı konuk ettik. Peygamber kıssalarının içerisinden seçilen hikayelerle suyun önemine, suyun ve insanın hikayesine dikkat çeken bu güzel eseri okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
2: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
1: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
2: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstarikoğullarıyla görüşelim. Onlar da destek verecektir.
1: Doğru söyledin.
3: Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
1: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
2: Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
3: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
1: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
3: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
1: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan.
4: Biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
5: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
4: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
0: 87. Bölüm.
6: Düşmana karşı savunma savaşı yapılması konusunda herkes hemfikirdi. İran asıllı Selman-ı Farisi'nin şehri çevreleyen bir hendek kazılması önerisi kabul görmüştü. Peygamberimiz ashabından bir grupla birlikte hendek kazılacak yerleri keşfe çıktı. Medine'nin iki tarafı kara taşlıklarla çevriliydi. Volkanik bir yüzey olan bu taşlıklar oldukça keskindi, dolayısıyla buradan at ve develerin geçmesi adeta imkansızdı. Düşman ya kuzey tarafından yahut güneydeki vadi kısmından gelebilirdi.
7: Ya Resulallah, vadi tarafı korumasız kalmasın. Müsaade edersen oraya bir grup nöbetçi görevlendirelim.
8: Ebu Eyyub haklı. Oradan bir baskın yiyebiliriz. Hendeyi Mezat'tan Zübaba, oradan da Ratice kadar uzanacak şekilde kazacağız. Karargâhsa Sel Dağı eteğinde kurulacak.
7: Ömer, sen Müslümanları onar kişilik gruplara ayır. Resulullah herkesin kazacağı yeri belirleyecek.
8: Peki. Ben insanları toplarken sende başka bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol ettim.

0: Müslümanlar, beni dinleyin. Hendeklerin yeri tespit edildi. Onar kişilik gruplar halinde çalışacağız. Her grubun başında bir sorumlu olacak. Ali, sen şu köşeden başlayacaksın. Ebu Bekir, sen de şu taraftan. Hepimizin bitirmesi gereken alanı çizgilerle belirledik.
1: Evet, doğru. Belirledik.
0: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak.

0: Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
1: Haklısın. Doğru.
0: İşte saat de Kurayzoğullarından aldığı kürek, kazma ve diğer aletlerle geliyor. Abdullah, arkadaşlarınla şu malzemeleri indirin.
2: Peki baba.
0: Kurayzoğulları sorun çıkarmadı mı?
3: Hayır. İtiraz etmeden tüm alet edevatı verdiler. Tarımla uğraştıkları için talihliyiz. Bizim elimizdekilerden çok daha fazlasına sahipler.
0: Nadroğulları ve diğer Yahudiler Medine'yi kuşatırken içerideki Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Akıl alır gibi değil.
3: Güvenilir olmadıklarını biliyorum. Ama Allah'ın Resulü ile aralarındaki antlaşmayı bozmayan tek Yahudi kabilesi de onlar.
0: Umarım ihanet etmezler.
3: İnşallah.
4: Hendek kazma işine muhacir, ensar, genç, yaşlı bütün Müslümanlar katıldılar. Düşmanın gelmesi an meselesiydi. Dolayısıyla dinlenmeye hiç vakitleri yoktu. Peygamberimize de işlere nezaret etmesi için kıldan bir Türk çadırı kurulmuştu. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da muhkem kalelere yerleştirilmişlerdi.
3: Hoş geldin Zeyd.
2: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
2: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
2: Çocuklardan kazım işine yardım etmek isteyenler var.
3: Peygamberimiz onlara izin verdi. Gelebilirler.
2: Öyle mi? Ben onlara da haber göndereyim o zaman.
3: Evet, gelebilirler. Kazılan topraklar sepetlere doldurulup götürülüyor. Dönerken de aynı sepetlere taş doldurulup getiriliyor. Çocuk da olsalar mutlaka faydaları olur. Taarruz durumunda zaten onların güvenliğini sağlarız.
2: Tamam, bunu duyduğum iyi oldu. Hadi işlerin rast gelsin. Ben payıma düşen yeri kazmaya gideyim.
3: Tabii, kaybedecek vaktimiz yok. Sana da kolay gelsin.
4: Bu yorucu işte Allah Resulü ashabını yalnız bırakmıyor, onlarla birlikte var gücüyle hendek kazıyordu.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera, kaç defa bizim çalışmamız yeterli, sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor. Ona bunu bir kez daha söyleyeyim. Ya Resulallah, bu kadar yormasanız kendinizi.
6: İkna edemedin değil mi?
5: Hayır, yardım etmemi bile istemedi.
6: O ümmetinin içinde imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmaz.
5: Ama o Allah'ın elçisi, bu kadar yorulmasa da olur.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
8: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
5: Ne güzel bir şiir bu.
6: Bak, Abdullah bin Revaha bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. Şimdi onu söyleyeceklerini dinle.
9: Vallahi, eğer sen olmasaydın ya Rab, doğruyu bulamazdık. Zekatı da vermezdik, namaz da kılamazdık. Üzerimize indiriver sekinet, sabitle ayaklarımızı. Karşılaşırsak şayet, zira onlar kışkırtmışlardır bizi, bildikleri halde fitneden çekindiğimizi.
8: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
5: Abdullah'ın şiir kabiliyetini bilmeyen var mı? Baksana, peygamberimiz de tekrarlıyor şiiri. Çok beğendi belli ki.
4: Hendek Savaşı'nın olduğu esnada yine bir kıtlık yaşanıyordu. Müslümanlar canla başla çalışırken çoğu zaman yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Üstelik hava da soğumuştu. Peygamberimiz bir kuşluk vakti hendek kazmakla uğraşan sahabilerinin çektiği zahmeti görünce duygulandı ve şöyle dedi: Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
2: Biz sağ oldukça senin yanında olmak, emrettiklerini yapmak ve Allah yolunda cihad etmek üzere sana biat ettik. Söz verdim.
1: Evet, haklı. Bundan daha büyük zorluklarla da karşılaşsak bu bizi yıldırmaz.
10: Allah bizi bu dünyada ve ahirette civarından ayırmasın ya Resulallah.
4: Amin. Eşlerinin ve çocuklarının kazı esnasında çok yorulduklarını, üstelik yiyecek bir şeylerin de bulunmadığını bilen hanımlar, buldukları her fırsatta onlara yiyecek gönderiyorlardı.
11: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
12: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
11: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
12: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
11: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
12: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
11: Kızım, gelir misin yanıma?
13: Geldim anne.
11: Babana ve dayına götürmen için biraz yiyecek hazırladım. Bunları oyalanmadan onlara götür, olur mu yavrum?
13: Peki anneciğim. Merhaba. Babamı ve dayımı gördünüz mü?
14: Babanın kim olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz.
13: Babam Beşir bin Sa'd, dayım da Abdullah bin Revaha.
14: Peki, sanırım şu taraftalar. Neden onları görmek istedin?
13: Annem bir miktar yiyecek gönderdi. Onlara bunu verecektim.
4: Peygamberimiz çocuğa elindekinin ne olduğunu sordu. Hurma olduğunu öğrenince onu kendisine vermesini istedi. Çocuğun verdiği hurma peygamberimizin 2 avucunu bile doldurmayacak kadar azdı. Resulullah bu hurmaları ellerinde bulunan diğer yiyeceklerle birleştirip bereket duası etti. Sonra toplu olarak bunlardan yenilmesini emretti. Çünkü toplulukta rahmet vardı ve bereketin kaynağı da birbirini düşünmekti.

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabiyle Allah Resulü arasında geçen bir sohbet, fetvanın doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmekteydi. Bir gün Vabisa Allah'ın elçisini ziyaret etti. Birlikte sohbet ediyorlardı. Allah'ın Resulü Vabisa'ya baktı ve iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin Vabisa dedi.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Doğrusu bunu merak ediyorum. Lütuf buyur beni bu konuda aydınlat.
0: Vabisa'nın sözlerinden sonra Hazreti Peygamber elini kaldırdı, parmaklarını birleştirdi ve göğsüne, kalbinin üstüne hafifçe vurarak 3 defa kendine danış, kalbine danış ey Vabisa buyurdu.
1: Kalbime danışacağım ey Allah'ın Resulü. Peki ya kalbimde iyiliğin ne olduğunu bulabilecek miyim?
0: Kutlu Nebi, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir dedi.
1: Ya kötülük ey Allah'ın Resulü? Onu da kalbimle anlayabilecek miyim?
0: Allah'ın kutlu elçisi Vabisa'ya baktı ve kötülükse insanlar onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Gözümü aydınlattın, kalbime ferahlık verdin.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla.
4: Hayat bu.
3: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
4: Bitiverir ansızın.
3: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.

Var ol dostlarına bağır olma, suyu hulk ile dil azar olma, kimsenin cevriyle canın sıkma, hatırın yapmaya sayet yıkma. Dostlarına yar ol yük olma, kötü huy ile kalplerini kırma, eziyet ile kimsenin canını sıkma, gönüllerini yapmaya çalış, sakın yıkma.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sizler şu saat itibariyle Diyanet Radyo'dasınız ve Din ve Hayat programına kulak veriyorsunuz. En son programımızda da söz ettiğimiz gibi bugün İncil'den bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Müjde, yeni öğreti, yeni haber manalarına gelen İncil, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve iman edilmesi emredilen ilahi kitaplardandır. İncil, Hazreti İsa'ya indirilen ilahi kitaptır ve Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle ondan bahsedilmiştir. 11 yerde onun Hazreti İsa'ya verilen bir kitap olduğu beyan edilir. İlgili ayetlerde söylendiğine göre İsa aleyhisselam İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve kendisine Allah tarafından İncil verilmiştir. İçinde Tevrat'ı tasdik eden ve Ahmet isminde bir peygamberin gönderileceğini müjdeleyen ayetler vardır. O bir nur ve hidayet kaynağıdır. Kur'an'da buna temas eden ayetlerden biri şöyledir.